0: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
1: Radyo Radar.

bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktım. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktım.

iliklerin ok olmuş. Yeter kalbime vurma. Gelemem ben, gidemem ben.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 90.

0: İçim gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağım ıslatıyor sevgilim. Yanağım ıslatıyor. Yanağım.
1: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
2: Radyo Radar

0: Aspenes bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
1: Radyo Radar.

0: içime diyorum. Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum?
1: Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.

0: Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Radyo Radar

0: Ben.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Sel Villa'dan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres Sümer Mahallesi Erkilet.

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi,
1: konuşalım vay vay.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
1: Kayseri'de cheese paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı cheese paketleri Bingöl

0: Bel Villa'dan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar.

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması gibi,
1: konuşalım, vay vay.
0: Göz kamaşı.

8'e bekliyoruz. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarı Olan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarı Olan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdussever. Terörsüz Türkiye hedefinin milletin ortak eseri olacağını vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapalı kapılar ardında bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirtti. Provokasyonlara karşı dikkatli olması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze ve AB ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkartılmasına ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Çiftçi, tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız ifadelerini kullandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Teknolojik ömrünü tamamlayan TürkSat 3A'daki 573 televizyon ve 215 radyo kanalının yayınlarının yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara kesintisiz şekilde aktarıldı. TürkSat 4A uydusuna geçildi. Televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 127.677 kişi artışla 5.417.000'i geçti. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Bilgi ve iletişim sektöründe yılın ilk 6 ayında bütçeden yapılan harcama geçen yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla artarak 3,3 milyar liraya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16.791.510 kişi yararlandı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin son 25 yılda ticaretten gümrüklerde dijitalleşmeye, ihracat desteklerinden iç ticarete kadar kapsamlı dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 90 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 54 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.667 liradan, çeyrek altın ise 10.938 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Radyo Radar.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. ABD'nin Phoenix kenti hava sahasındaki American Airlines şirketine ait iki yolcu uçağının aynı uçuş kodunu kullanması nedeniyle muhtemel bir hava faciasının eşiğinden dönüldü. Dünya genelinde rekor kıran sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık nedeniyle çıkan orman yangınları, yılbaşından bu yana İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümüne denk genel bir alanı küle çevirdi. İtalya Kültür Bakanı Messina Bölgesel Disiplinler Arası Müzesi'nde Messina'ya atfedilen eser, çocuklu Meryem ve Mesih konulu çift taraflı bir panelin cumartesi gecesi çalındığı doğrulandı. ABD'nin Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Mete'ye açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Rus yetkililer Ukrayna'nın bu yıl gerçekleştirdiği en geniş kapsamlı drone saldırısında Rusya genelinde en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'de İran savaşına katılmaması üzerine ortak askeri tatbikatların ölçeğini küçülteceğini söyledi. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Huceyr Vadisi'ne hava saldırısı düzenledi. Hiyam beldesine otomatik silahlarla ateş açtı. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bir yasa dışı yerleşim yeri için çadırlar kurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar.

0: futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Beşiktaş seyircisi önünde Eyüpspor'u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Ahmet Spor sahasında Erzurum Spor FK'yı 3-0 mağlup etti ve lig tarihinde ilk kez galibiyeti kazandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray Kulübü altyapısında yetişen ve A takıma çıkan 7 futbolcuyla sözleşme imzalandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi arasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Nevşehir çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak Bünyan, Tomarza, Sarız 25, Akkışla, Develi, Özvatan, Pınarbaşı 26, İncesu, Yahyalı ve Yeşilhisar 27, Felahiye 28, Sarıoğlan 29 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 25, Nevşehir ve Kırşehir 26, Niğde 27, Sivas 28 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul ve Ankara 29, İzmir ise 33 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar.

0: Yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kıbrıs Türkleri hakkında açıklamalarda bulunarak Kıbrıslı kardeşlerimizin sığınmacı olmadığını, birinci sınıf vatandaş olduğunu herkes anlayacak dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı yapım çalışmalarının %40'ı geçtiğini belirterek şunları söyledi.
2: Adeta Kayseri yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete taşıyor. Bir şantiye dönüşmüş durumda. Ben emeğe geçen her bir kardeşimiz, ekibimizin tecrübesiyle, samimiyetiyle, gayretiyle tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
1: Koca Sinan Belediyesi'nin hayata geçirdiği Fuar 38'de sahne alan sanatçı Coşkun Sabah, Fuar 38'e Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la birlikte klasik otomobil eşliğinde gitti. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun şunları söyledi.
3: Abdullah Öcalan denen eşkıya İmralı'dan ancak tabutla çıkabilir. Çıktıktan sonra İmralı'ya ancak tabutla girebilir. Türk milleti bebek katili, terörist elebaşı için bir mermi ayırmıştır. Kayseri'den de duyuruyoruz. O bebek katilini çıkardığınız an bu vatanın bağrında yetişen yiğitler onu öldürecektir. Kimse şehitlerimizin katilinin özgürlüğünü isteyemez.
1: Kayseri'de bir rezidansta yaşanan olayda iddiaya göre tartıştığı erkek arkadaşı tarafından balkondan itilen genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince Erenköy Mahallesi Ardıçtepe Caddesi üzerinde drift, Doğu Sanayi'de drift, çocuğu tutuyor olman güvenli olduğu anlamına gelmez ve güvenli yolculuk konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 288.719 lira cezai işlem uygulandı. TFF 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında konuk ettiği Sivas Spor'u Ben Hur ve Seferi'nin ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak 6 puana ulaştı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar.

Akbel Villa'dan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: çok.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi,
1: konuşalım vay vay.

Dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon

0: 220 çift 0 11 0533 652 çift 0 45.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi 38820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinin milletin ortak eseri olacağını vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapalı kapılar ardında bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirtti. Provokasyonlara karşı dikkatli olması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze ve AB ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkartılmasına ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Çiftçi, tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız ifadelerini kullandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resmen soruşturma başlattı. Teknolojik ömrünü tamamlayan TürkSat 3A'daki 573 televizyon ve 215 radyo kanalının yayınlarının yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara kesintisiz şekilde aktarıldı. TürkSat 4A uydusuna geçildi. Televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
4: Ekonomiden gelişmeler aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 127.677 kişi artışla 5.417.000'i geçti. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Bilgi ve iletişim sektöründe yılın ilk 6 ayında bütçeden yapılan harcama geçen yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla artarak 3,3 milyar liraya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16.791.510 kişi yararlandı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin son 25 yılda ticaretten gümrüklerde dijitalleşmeye, ihracat desteklerinden iç ticarete kadar kapsamlı dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekiplerince Kapıkule gümrük kapısında 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
4: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 90 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 54 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.667 liradan, çeyrek altın ise 10.938 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları.
5: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Radar

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. ABD'nin Phoenix kenti hava sahasındaki American Airlines şirketine ait iki yolcu uçağının aynı uçuş kodunu kullanması nedeniyle muhtemel bir hava faciasının eşiğinden dönüldü. Dünya genelinde rekor kıran sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık nedeniyle çıkan orman yangınları, yılbaşından bu yana İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümüne denk genel bir alanı küle çevirdi. İtalya Kültür Bakanı Messina Bölgesel Disiplinler Arası Müzesi'nde Messina'ya atfedilen eser, çocuklu Meryem ve Mesih konulu çift taraflı bir panelin cumartesi gecesi çalındığı doğrulandı. ABD'nin Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Rus yetkililer Ukrayna'nın bu yıl gerçekleştirdiği en geniş kapsamlı drone saldırısında Rusya genelinde en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'de İran savaşına katılmaması üzerine ortak askeri tatbikatların ölçeğini küçülteceğini söyledi. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Huceyr Vadisi'ne hava saldırısı düzenledi. Hiyam beldesine otomatik silahlarla ateş açtı. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bir yasa dışı yerleşim yeri için çadırlar kurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 90.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 127.677 kişi artışla 5.417.000'i geçti. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Bilgi ve iletişim sektöründe yılın ilk 6 ayında bütçeden yapılan harcama geçen yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla artarak 3,3 milyar liraya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16.791.510 kişi yararlandı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin son 25 yılda ticaretten gümrüklerde dijitalleşmeye, ihracat desteklerinden iç ticarete kadar kapsamlı dönüş

0: Yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün.

0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Nevşehir çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak Bünyan, Tomarza, Sarız 25, Akkışla, Develi, Özvatan, Pınarbaşı 26, İncesu, Yahyalı ve Yeşilhisar 27, Felahiye 28, Sarıoğlan 29 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 25, Nevşehir ve Kırşehir 26, Niğde 27, Sivas 28 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul ve Ankara 29, İzmir ise 33 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 90.

0: Haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kıbrıs Türkleri hakkında açıklamalarda bulunarak Kıbrıslı kardeşlerimizin sığınmacı olmadığını, birinci sınıf vatandaş olduğunu herkes anlayacak dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı yapım çalışmalarının %40'ı geçtiğini belirterek şunları söyledi.
2: Adeta Kayseri yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyor. Bir şantiye dönüşmüş durumda. Ben emeğe geçen her gün kardeşimize, ekibimizin tecrübesiyle, samimiyetiyle, gayretiyle tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Koca Sinan Belediyesi'nin hayata geçirdiği Fuar 38'de sahne alan sanatçı Coşkun Sabah, Fuar 38'e Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la birlikte klasik otomobil eşliğinde gitti. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun şunları söyledi.
3: Abdullah Öcalan denen eşkıya İmralı'dan ancak tabutla çıkabilir. Çıktıktan sonra İmralı'ya ancak tabutla girebilir. Türk milleti bebek katili, terörist elebaşı için bir mermi ayırmıştır. Kayseri'den de duyuruyoruz. O bebek katilini çıkardığınız an bu vatanın bağrında yetişen yiğitler onu öldürecektir. Kimse şehitlerimizin katilinin özgürlüğünü isteyemez.
1: Kayseri'de bir rezidansta yaşanan olayda iddiaya göre tartıştığı erkek arkadaşı tarafından balkondan itilen genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince Erenköy Mahallesi Ardıçtepe Caddesi üzerinde drift, Doğu Sanayi'de drift, çocuğu tutuyor olman güvenli olduğu anlamına gelmez ve güvenli yolculuk konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 288.719 lira cezai işlem uygulandı. TFF 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında konuk ettiği Sivas Spor'u Ben Hur ve Seferi'nin ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla 2. maçından da galibiyetle ayrılarak 6 puana ulaştı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar.

0: Sporta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Beşiktaş seyircisi önünde Eyüpspor'u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Ahmet Spor sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti ve lig tarihinde ilk kez galibiyeti kazandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray Kulübü altyapısında yetişen ve A takıma çıkan 7 futbolcuyla sözleşme imzalandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi arasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdussever. Terörsüz Türkiye hedefinin milletin ortak eseri olacağını vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapalı kapılar ardında bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirtti. Provokasyonlara karşı dikkatli olması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze ve AB ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkartılmasına ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Çiftçi, tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız ifadelerini kullandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Teknolojik ömrünü tamamlayan TürkSat 3A'daki 573 televizyon ve 215 radyo kanalının yayınlarının yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara kesintisiz şekilde aktarıldı. TürkSat 4A uydusuna geçildi. Televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
0: Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. ABD'nin Phoenix kenti hava sahasındaki American Airlines şirketine ait iki yolcu uçağının aynı uçuş kodunu kullanması nedeniyle muhtemel bir hava faciasının eşiğinden dönüldü. Dünya genelinde rekor kıran sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık nedeniyle çıkan orman yangınları, yılbaşından bu yana İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümüne denk genel bir alanı küle çevirdi. İtalya Kültür Bakanı Messina Bölgesel Disiplinler Arası Müzesi'nde Messina'ya atfedilen eser, çocuklu Meryem ve Mesih konulu çift taraflı bir panelin cumartesi gecesi çalındığı doğrulandı. ABD'nin Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Mete'ye açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Rus yetkililer Ukrayna'nın bu yıl gerçekleştirdiği en geniş kapsamlı drone saldırısında Rusya genelinde en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'de İran savaşına katılmaması üzerine ortak askeri tatbikatların ölçeğini küçülteceğini söyledi. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Huceyr Vadisi'ne hava saldırısı düzenledi. Hiyam beldesine otomatik silahlarla ateş açtı. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bir yasa dışı yerleşim yeri için çadırlar kurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 94.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 127.677 kişi artışla 5.417.000'i geçti. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Bilgi ve iletişim sektöründe yılın ilk 6 ayında bütçeden yapılan harcama geçen yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla artarak 3,3 milyar liraya ulaştı.

4.791.510 kişi yararlandı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin son 25 yılda ticaretten gümrüklerde dijitalleşmeye, ihracat desteklerinden iç ticarete kadar kapsamlı dönüş

0: Yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 90 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 54 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.667 liradan, çeyrek altın ise 10.938 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Nevşehir çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak Bünyan, Tomarza, Sarız 25, Akkışla, Develi, Özvatan, Pınarbaşı 26, İncesu, Yahyalı ve Yeşilhisar 27, Felahiye 28, Sarıoğlan 29 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 25, Nevşehir ve Kırşehir 26, Niğde 27, Sivas 28 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul ve Ankara 29, İzmir ise 33 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar.

0: Haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kıbrıs Türkleri hakkında açıklamalarda bulunarak Kıbrıslı kardeşlerimizin sığınmacı olmadığını, birinci sınıf vatandaş olduğunu herkes anlayacak dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı yapım çalışmalarının %40'ı geçtiğini belirterek şunları söyledi.
2: Adeta Kayseri yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete taşıyor. Bir şantiye dönüşmüş durumda. Ben emeğe geçen her gün kardeşimize, ekibimizin tecrübesiyle, samimiyetiyle, gayretiyle tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Koca Sinan Belediyesi'nin hayata geçirdiği Fuar 38'de sahne alan sanatçı Coşkun Sabah, Fuar 38'e Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la birlikte klasik otomobil eşliğinde gitti. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun şunları söyledi.
3: Abdullah Öcalan denen eşkıya İmralı'dan ancak tabutla çıkabilir. Çıktıktan sonra İmralı'ya ancak tabutla girebilir. Türk milleti bebek katili, terörist elebaşı için bir mermi ayırmıştır. Kayseri'den de duyuruyoruz. O bebek katilini çıkardığınız an bu vatanın bağrında yetişen yiğitler onu öldürecektir. Kimse şehitlerimizin katilinin özgürlüğünü isteyemez.
1: Kayseri'de bir rezidansta yaşanan olayda iddiaya göre tartıştığı erkek arkadaşı tarafından balkondan itilen genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince Erenköy Mahallesi Ardıçtepe Caddesi üzerinde drift, Doğu Sanayi'de drift, çocuğu tutuyor olman güvenli olduğu anlamına gelmez ve güvenli yolculuk konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 288.719 lira cezai işlem uygulandı. TFF 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında konuk ettiği Sivas Spor'u Ben Hur ve Seferi'nin ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla 2. maçından da galibiyetle ayrılarak 6 puana ulaştı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi,
1: konuşalım vay vay.

0: 8'e bekliyoruz. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Beşiktaş seyircisi önünde Eyüpspor'u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Ahmet Spor sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti ve lig tarihinde ilk kez galibiyeti kazandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray Kulübü altyapısında yetişen ve A takıma çıkan 7 futbolcuyla sözleşme imzalandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi arasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu.

0: Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinin milletin ortak eseri olacağını vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapalı kapılar ardında bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirtti. Provokasyonlara karşı dikkatli olması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze ve AB ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkartılmasına ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Çiftçi, tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız ifadelerini kullandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Teknolojik ömrünü tamamlayan TürkSat 3A'daki 573 televizyon ve 215 radyo kanalının yayınlarının yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara kesintisiz şekilde aktarıldı. TürkSat 4A uydusuna geçildi. Televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanallara

0: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. ABD'nin Phoenix kenti hava sahasındaki American Airlines şirketine ait iki yolcu uçağının aynı uçuş kodunu kullanması nedeniyle muhtemel bir hava faciasının eşiğinden dönüldü. Dünya genelinde rekor kıran sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık nedeniyle çıkan orman yangınları, yılbaşından bu yana İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümüne denk genel bir alanı küle çevirdi. İtalya Kültür Bakanı Messina Bölgesel Disiplinler Arası Müzesi'nde Messina'ya atfedilen eser, Çocuklu Meryem ve Mesih konulu çift taraflı bir panelin cumartesi gecesi çalındığı doğrulandı. ABD'nin Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Rus yetkililer Ukrayna'nın bu yıl gerçekleştirdiği en geniş kapsamlı drone saldırısında Rusya genelinde en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'de İran savaşına katılmaması üzerine ortak askeri tatbikatların ölçeğini küçülteceğini söyledi. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Huceyr Vadisi'ne hava saldırısı düzenledi. Hiyam beldesine otomatik silahlarla ateş açtı. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bir yasa dışı yerleşim yeri için çadırlar kurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 127.677 kişi artışla 5.417.000'i geçti. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Bilgi ve iletişim sektöründe yılın ilk 6 ayında bütçeden yapılan harcama geçen yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla artarak 3,3 milyar liraya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16.791.510 kişi yararlandı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin son 25 yılda ticaretten gümrüklerde dijitalleşmeye, ihracat desteklerinden iç ticarete kadar kapsamlı dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 90 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 54 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.667 liradan, çeyrek altın ise 10.938 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Nevşehir çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak Bünyan, Tomarza, Sarız 25, Akkışla, Develi, Özvatan, Pınarbaşı 26, İncesu, Yahyalı ve Yeşilhisar 27, Felahiye 28, Sarıoğlan 29 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 25, Nevşehir ve Kırşehir 26, Niğde 27, Sivas 28 derece ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul ve Ankara 29, İzmir ise 33 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kıbrıs Türkleri hakkında açıklamalarda bulunarak Kıbrıslı kardeşlerimizin sığınmacı olmadığını, birinci sınıf vatandaş olduğunu herkes anlayacak dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı yapım çalışmalarının %40'ı geçtiğini belirterek şunları söyledi.
2: Adeta Kayseri yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyor. Bir şantiye dönüşmüş durumda. Ben emeğe geçen her bir kardeşimize, ekibimizin tecrübesiyle, samimiyetiyle, gayretiyle tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
1: Koca Sinan Belediyesi'nin hayata geçirdiği Fuar 38'de sahne alan sanatçı Coşkun Sabah, Fuar 38'e Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la birlikte klasik otomobil eşliğinde gitti. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun şunları söyledi.
3: Abdullah Öcalan denen eşkıya İmralı'dan ancak tabutla çıkabilir. Çıktıktan sonra İmralı'ya ancak tabutla girebilir. Türk milleti bebek katili, terörist elebaşı için bir mermi ayırmıştır. Kayseri'den de duyuruyoruz. O bebek katilini çıkardığınız an bu vatanın bağrında yetişen yiğitler onu öldürecektir. Kimse şehitlerimizin katilinin özgürlüğünü isteyemez.
1: Kayseri'de bir rezidansta yaşanan olayda iddiaya göre tartıştığı erkek arkadaşı tarafından balkondan itilen genç kadın hayatını kaybetti. Kayseri'de polis ekiplerince Erenköy Mahallesi Ardıçtepe Caddesi üzerinde drift, Doğu Sanayi'de drift, çocuğu tutuyor olman güvenli olduğu anlamına gelmez ve güvenli yolculuk konulu sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde toplam 288.719 lira cezai işlem uygulandı. TFF 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında konuk ettiği Sivas Spor'u, Ben Hur ve Seferi'nin ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla 2. maçından da galibiyetle ayrılarak 6 puana ulaştı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
8: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinin milletin ortak eseri olacağını vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapalı kapılar ardında bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirtti. Provokasyonlara karşı dikkatli olması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze ve AB ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek, sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkartılmasına ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Çiftçi, tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız ifadelerini kullandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Teknolojik ömrünü tamamlayan TürkSat 3A'daki 573 televizyon ve 215 radyo kanalının yayınlarının yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara kesintisiz şekilde aktarıldı. TürkSat 4A uydusuna geçildi. Televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkeler.

0: ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Beşiktaş seyircisi önünde Eyüpspor'u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Ahmet Spor sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti ve lig tarihinde ilk kez galibiyeti kazandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray Kulübü altyapısında yetişen ve A takıma çıkan 7 futbolcuyla sözleşme imzalandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi arasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. ABD'nin Phoenix kenti hava sahasındaki American Airlines şirketine ait iki yolcu uçağının aynı uçuş kodunu kullanması nedeniyle muhtemel bir hava faciasının eşiğinden dönüldü. Dünya genelinde rekor kıran sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık nedeniyle çıkan orman yangınları, yılbaşından bu yana İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümüne denk genel bir alanı küle çevirdi. İtalya Kültür Bakanı Messina Bölgesel Disiplinler Arası Müzesi'nde Messina'ya atfedilen eser, çocuklu Meryem ve Mesih konulu çift taraflı bir panelin cumartesi gecesi çalındığı doğrulandı. ABD'nin Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Mete'ye açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Rus yetkililer Ukrayna'nın bu yıl gerçekleştirdiği en geniş kapsamlı drone saldırısında Rusya genelinde en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'de İran savaşına katılmaması üzerine ortak askeri tatbikatların ölçeğini küçülteceğini söyledi. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Huceyr Vadisi'ne hava saldırısı düzenledi. Hiyam beldesine otomatik silahlarla ateş açtı. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bir yasa dışı yerleşim yeri için çadırlar kurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 127.677 kişi artışla 5.417.000'i geçti. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Bilgi ve iletişim sektöründe yılın ilk 6 ayında bütçeden yapılan harcama geçen yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla artarak 3,3 milyar liraya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16.791.510 kişi yararlandı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin son 25 yılda ticaretten gümrüklerde dijitalleşmeye, ihracat desteklerinden iç ticarete kadar kapsamlı dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 90 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 54 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.667 liradan, çeyrek altın ise 10.938 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Nevşehir çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak Bünyan, Tomarza, Sarız 25, Akkışla, Develi, Özvatan, Pınarbaşı 26, İncesu, Yahyalı ve Yeşilhisar 27, Felahiye 28, Sarıoğlan 29 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 25, Nevşehir ve Kırşehir 26, Niğde 27, Sivas 28 derece ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul ve Ankara 29, İzmir ise 33 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Melik Gazi ilçesinde Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye ödülüne layık görülen Suriçi Cami Kebir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan deprem raporuna göre Kayseri'de Kocasinan ilçesinde bulunan Servet Akaydın İlk Ortaokulu'nun yıkılmasına karar verildi. İlkokulu öğrencileri yeni eğitim öğretim yılında 17 Aralık Şehitler İlkokulu'nda, ortaokulu ise okul binasının yanındaki özel okulların kullanıldığı belediye binasında eğitim öğretim vermeye devam edecek. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Kamu harcamaları durmadığı sürece net olarak bilelim ki Türkiye'de enflasyonu geriye getirmek mümkün değil. Kamuyu frenleyemedikten sonra, kamuyu kontrol edemedikten sonra enflasyonun düşeceğini söylemek hayalden öte bir şey değil. Enflasyonu düşürmek için ne yapmamız gerekir diye şöyle kendi kendime sorguladığımda özellikle hukuk ve adalet noktasına çok dikkat etmemiz lazım. Yabancı yatırımcı cezbedebilmek için, çekebilmek için hukuk ve adalet noktasında doğru ve düzgün kararlar uygulamalıyız. 2. Biz enflasyon düşeceğine inanmıyoruz. 3. Biz enflasyonun aslında değirmenine su taşıyoruz. Her birimiz, şahsım dahil, belki bunu bilerek veya bilmeyerek yapıyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. 4. Gerçek anlamda Türkiye'de enflasyonu düşürebilecek katmanları veya ögeleri devreye sokmuyoruz. Aksine çıkartabilecek katman veya ögeleri devreye sokuyoruz. Umarım ben bu konuyla ilgili gerçek doğru adımlar yeri ve zamanı geldiğinde atılır ve artık ülke bu sarmaldan dışarı çıkar. Altın fiyatları programın başında belirttiğim gibi yükselerek başladı. 4.400 doların üzerine çıktı altının onsu. Şu anda küçük altın 11.300 lira. Onun bir büyüğü, 50 altın dediğim altın 22.600 lira. Yüzlük altın 45.200 lira ve en büyük altın 113.000 liradan işlem görüyor.
1: Kayseri'nin Talas ilçesinde 30 yaşındaki şahıs otel odasında tartıştığı Selin Gökhan'ı bıçaklayıp 5. kattan atarak öldürdü. Şahsın olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Sezona Van Spor FK galibiyetiyle başlayan Kayseri Spor, dün Sivas Spor'u yenerek 2-2 yapmış oldu. Yerelden haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
8: Böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan de Grup Riders'ın coşku dolu performansları, Yıldızların Altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
9: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
10: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
11: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: geçecek bu gidişle.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinin milletin ortak eseri olacağını vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kapalı kapılar ardında bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirtti. Provokasyonlara karşı dikkatli olması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze ve AB ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'dan söz aldığını belirterek, sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkartılmasına ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında Fenerbahçe forması giymesi nedeniyle hedef alınan çocuğu koruyan polis memuruna teşekkür etti. Çiftçi, tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız ifadelerini kullandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Teknolojik ömrünü tamamlayan TürkSat 3A'daki 573 televizyon ve 215 radyo kanalının yayınlarının yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara kesintisiz şekilde aktarıldı. TürkSat 4A uydusuna geçildi. Televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Beşiktaş seyircisi önünde Eyüpspor'u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Ahmet Spor sahasında Erzurum Spor FK'yı 3-0 mağlup etti ve lig tarihinde ilk kez galibiyeti kazandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray Kulübü

0: altyapısında yetişen ve A takıma çıkan 7 futbolcuyla sözleşme imzalandı. UEFA Avrupa Ligi playoff turu maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi arasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, sonbaharda Rusya'ya yönelik savaşın başlangıcından bu yana en geniş kapsamlı yaptırım listesini sunmayı planladığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Yardımcısı, savaşın ABD ile yapılan mütabakat zaptı temelinde sona ermesi gerektiğini söyledi. Fransa'nın batısındaki Landes vilayetinde günlerdir devam eden ve 1700 hektar alanı kül eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı, Gazze Anlaşması'nda yeni aşamaya geçiş için İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e ulaştı. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. Kripto para cüzdanı sağlayıcısı, sistemdeki güvenlik açığı nedeniyle yaklaşık 40 bin müşterinin ad, adres, iletişim ve satın alma bilgilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirildiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan Odessa ve İzmihal limanlarını vurduklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamanın bir numaralı hedef olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile imzalanan mütabakat metnine İran'a yönelik herhangi bir 60 günlük süre ultimatum bulunmadığını belirterek, görüşmelerin ABD'nin mütabakatı ihlal etmesi nedeniyle başlamadığını söyledi. İngiltere Başbakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel kalem müdürünü taklit eden kişiyle mesajlaştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 127.677 kişi artışla 5.417.000'i geçti. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Bilgi ve iletişim sektöründe yılın ilk 6 ayında bütçeden yapılan harcama geçen yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla artarak 3,3 milyar liraya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16.791.510 kişi yararlandı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin son 25 yılda ticaretten gümrüklerde dijitalleşmeye, ihracat desteklerinden iç ticarete kadar kapsamlı dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 90 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 54 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.667 liradan, çeyrek altın ise 10.938 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Nevşehir çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak Bünyan, Tomarza, Sarız 25, Akkışla, Develi, Özvatan, Pınarbaşı 26, İncesu, Yahyalı ve Yeşilhisar 27, Felahiye 28, Sarıoğlan 29 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 25, Nevşehir ve Kırşehir 26, Niğde 27, Sivas 28 derece ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul ve Ankara 29, İzmir ise 33 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Melikgazi ilçesinde Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye ödülüne layık görülen Suriçi Cami Kebir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan deprem raporuna göre Kayseri'de Kocasinan ilçesinde bulunan Servet Akaydın İlk Ortaokulu'nun yıkılmasına karar verildi. İlkokulu öğrencileri yeni eğitim öğretim yılında 17 Aralık Şehitler İlkokulu'nda, ortaokulu ise okul binasının yanındaki özel okulların kullanıldığı belediye binasında eğitim öğretim vermeye devam edecek. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Kamu harcamaları durmadığı sürece net olarak bilelim ki Türkiye'de enflasyonu geriye getirmek mümkün değil. Kamuyu frenleyemedikten sonra, kamuyu kontrol edemedikten sonra enflasyonun düşeceğini söylemek hayalden öte bir şey değil. Enflasyonu düşürmek için ne yapmamız gerekir diye şöyle kendi kendime sorguladığımda özellikle hukuk ve adalet noktasına çok dikkat etmemiz lazım. Yabancı yatırımcı cezbedebilmek için, çekebilmek için hukuk ve adalet noktasında doğru ve düzgün kararlar uygulamalıyız. 2. Biz enflasyon düşeceğine inanmıyoruz. 3. Biz enflasyonun aslında değirmenine su taşıyoruz. Her birimiz, şahsım dahil, belki bunu bilerek veya bilmeyerek yapıyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. 4. Gerçek anlamda Türkiye'de enflasyonu düşürebilecek katmanları veya ögeleri devreye sokmuyoruz. Aksine çıkartabilecek katman veya ögeleri devreye sokuyoruz. Umarım ben bu konuyla ilgili gerçek doğru adımlar yeri ve zamanı geldiğinde atılır ve artık ülke bu sarmaldan dışarı çıkar. Altın fiyatları programın başında belirttiğim gibi yükselerek başladı. 4.400 doların üzerine çıktı altının onsu. Şu anda küçük altın 11.300 lira. Onun bir büyüğü, 50 altın dediğim altın 22.600 lira. Yüzlük altın 45.200 lira ve en büyük altın 113.000 liradan işlem görüyor.
1: Kayseri'nin Talas ilçesinde 30 yaşındaki şahıs otel odasında tartıştığı Selin Gökhan'ı bıçaklayıp 5. kattan atarak öldürdü. Şahsın olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Sezona Van Spor FK galibiyetiyle başlayan Kayseri Spor, dün Sivas Spor'u yenerek 2'de 2 yapmış oldu. Yerelden haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 0011, 0533 652 0045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Öte yandan borç yükünün azaltılmasında önemli bir faktör olan faiz dışı bütçe fazlası, Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre 228 milyar TL'ye artarak 470 milyar TL'ye ulaştığını belirten Şimşek, finansman koşullarını gözeterek yurt içi borç çevirme oranımızı %87 seviyesinde tuttuk dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Beşiktaş seyircisi önünde Eyüpspor'u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Ahmet Spor sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti ve lig tarihinde ilk kez galibiyeti kazandı. Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Kayseri

0: spor sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray Kulübü altyapısında yetişen ve A takıma çıkan 7 futbolcuyla sözleşme imzalandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi arasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, sonbaharda Rusya'ya yönelik savaşın başlangıcından bu yana en geniş kapsamlı yaptırım listesini sunmayı planladığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Yardımcısı, savaşın ABD ile yapılan mütabakat zaptı temelinde sona ermesi gerektiğini söyledi. Fransa'nın batısındaki Landes vilayetinde günlerdir devam eden ve 1700 hektar alanı kül eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı, Gazze Anlaşması'nda yeni aşamaya geçiş için İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e ulaştı. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. Kripto para cüzdanı sağlayıcısı, sistemdeki güvenlik açığı nedeniyle yaklaşık 40 bin müşterinin ad, adres, iletişim ve satın alma bilgilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirildiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan Odessa ve İzmihal limanlarını vurduklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamanın bir numaralı hedef olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile imzalanan mütabakat metnini İran'a yönelik herhangi bir 60 günlük süre ultimatum bulunmadığını belirterek, görüşmelerin ABD'nin mütabakatı ihlal etmesi nedeniyle başlamadığını söyledi. İngiltere Başbakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel kalem müdürünü taklit eden kişiyle mesajlaştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 127.677 kişi artışla 5.417.000'i geçti. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Bilgi ve iletişim sektöründe yılın ilk 6 ayında bütçeden yapılan harcama geçen yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla artarak 3,3 milyar liraya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16.791.510 kişi yararlandı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin son 25 yılda ticaretten gümrüklerde dijitalleşmeye, ihracat desteklerinden iç ticarete kadar kapsamlı dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 90 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 54 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.667 liradan, çeyrek altın ise 10.938 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri, Sivas, Nevşehir çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak Bünyan, Tomarza, Sarız 25, Akkışla, Develi, Özvatan, Pınarbaşı 26, İncesu, Yahyalı ve Yeşilhisar 27, Felahiye 28, Sarıoğlan 29 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 25, Nevşehir ve Kırşehir 26, Niğde 27, Sivas 28 derece. Ve büyük kentlerimize baktığımızda bugün İstanbul ve Ankara 29, İzmir ise 33 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Melikgazi ilçesinde Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye ödülüne layık görülen Suriçi Cami Kebir Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan deprem raporuna göre Kayseri'de Kocasinan ilçesinde bulunan Servet Akaydın İlk Ortaokulu'nun yıkılmasına karar verildi. İlkokulu öğrencileri yeni eğitim öğretim yılında 17 Aralık Şehitler İlkokulu'nda, ortaokulu ise okul binasının yanındaki özel okulların kullanıldığı belediye binasında eğitim öğretim vermeye devam edecek. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Kamu harcamaları durmadığı sürece net olarak bilelim ki Türkiye'de enflasyonu geriye getirmek mümkün değil. Kamuyu frenleyemedikten sonra, kamuyu kontrol edemedikten sonra enflasyonun düşeceğini söylemek hayalden öte bir şey değil. Enflasyonu düşürmek için ne yapmamız gerekir diye şöyle kendi kendime sorguladığımda özellikle hukuk ve adalet noktasına çok dikkat etmemiz lazım. Yabancı yatırımcı cezbedebilmek için, çekebilmek için hukuk ve adalet noktasında doğru ve düzgün kararlar uygulamalıyız. 2. Biz enflasyon düşeceğine inanmıyoruz. 3. Biz enflasyonun aslında değirmenine su taşıyoruz. Her birimiz, şahsım dahil, belki bunu bilerek veya bilmeyerek yapıyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. 4. Gerçek anlamda Türkiye'de enflasyonu düşürebilecek katmanları veya ögeleri devreye sokmuyoruz. Aksine çıkartabilecek katman veya ögeleri devreye sokuyoruz. Umarım ben bu konuyla ilgili gerçek doğru adımlar yeri ve zamanı geldiğinde atılır ve artık ülke bu sarmaldan dışarı çıkar. Altın fiyatları programın başında belirttiğim gibi yükselerek başladı. 4.400 doların üzerine çıktı altının onsu. Şu anda küçük altın 11.300 lira. Onun bir büyüğü, 50'lik altın dediğim altın 22.600 lira. Yüzlük altın 45.200 lira ve en büyük altın 113.000 liradan işlem görüyor.
1: Kayseri'nin Talas ilçesinde 30 yaşındaki şahıs otel odasında tartıştığı Selin Gökhan'ı bıçaklayıp 5. kattan atarak öldürdü. Şahsın olaydan sonra çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Sezona Van Spor FK galibiyetiyle başlayan Kayseri Spor, dün Sivas Spor'u yenerek 2'de 2 yapmış oldu. Yerelden haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Kocasinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
9: Böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Selen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Öte yandan borç yükünün azaltılmasında önemli bir faktör olan faiz dışı bütçe fazlası, Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre 228 milyar TL artarak 470 milyar TL'ye ulaştığını belirten Şimşek, finansman koşullarını gözeterek yurt içi borç çevirme oranımızı %87 seviyesinde tuttuk dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Beşiktaş seyircisi önünde Eyüpspor'u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Ahmet Spor sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti ve lig tarihinde ilk kez galibiyeti kazandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray Kulübü altyapısında yetişen ve A takıma çıkan 7 futbolcuyla sözleşme imzalandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi arasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yer.

0: yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
3: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gideceğiz, o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1998'e gidiyoruz.

12 Ocak 1998. MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, Paris'e Büyükelçi olarak atandı. 11 Şubat 1998. Türkiye genelinde bulunan 79 kumarhane 11 Şubat'ta kapatıldı. 6 Mart 1998. Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu, DYP Milletvekili Mehmet Ağar'ın dokunulmazlığını, uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz'ün serbest bırakılmasını sağladığı iddiaları üzerine ikinci defa kaldırdı.

14 Nisan 1998. PKK'nın 2 numaralı adamı Şemdin Sakık, özel harekat birimlerinin Yarasa adını verdiği gizli bir operasyonla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 22 Nisan 1998. Okuduğu bir şiir dolayısıyla TCK 312. maddeden mahkum olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen 10 ay hapis cezasının ertelenmeyeceği veya paraya çevrilmeyeceği açıklandı.

13 Mayıs 1998. Toplu sözleşme ve grev hakkı içermediği için sendika yasa tasarısını protesto eden memurlar hakkında adli tarihin en geniş soruşturması başlatıldı. 1 Temmuz 1998. IMF ile yeni bir ekonomik program imzalandı. 18 Ağustos 1998. Son zamanlarda adı sıkça duyulan, yeraltı dünyasının en tanınmış ismi Alaaddin Çakıcı, Türk, Fransız ve Alman polislerinin işbirliğiyle Fransa'nın Nice kentinde yakalandı.

14 Eylül 1998. MIT ile bağlantısı kesinleşen Alaaddin Çakıcı'nın 1981 ve 1998 arasında 35 ayrı olaydan dolayı poliste sicili olduğu anlaşıldı. 23 Eylül 1998. Alaaddin Çakıcı ile Devlet Bakanı Eyüp Aşık arasındaki telefon görüşme bandının gazete ve TV'lerde yayınlanması kamuoyunda bomba etkisi oluşturdu. 24 Eylül 1998. Televizyonlarda Alaaddin Çakıcı'nın telefon fihristi yayınlandı. Fihriste birçok siyasetçinin ve tanınmış kişilerin iş ve ev telefonlarının bulunduğu anlaşıldı.

2 Ekim 1998, Başbakan Yılmaz, Çakıcı'nın MİT'te ve emniyette adamları olduğunu belirtti. 15 Ekim 1998, CHP'nin mecliste açıkladığı iş adamı Korkmaz Yiğit ile Alaaddin Çakıcı'nın Türkbank ihalesiyle ilgili kaseti Ankara'da büyük etki oluşturdu. 5 Kasım 1998, Danıştay, 10 aylık hapis cezası kesinleşen Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan düşürme kararı aldı.

10 Kasım 1998. İş adamı Korkmaz Yiğit'in gözaltına alınmadan önce kendisinin doldurduğu iki video kaseti televizyonlarda yayımlandı. Yılmaz hükümetine yönelik çok ağır suçlamalar içeren kaset kamuoyunda büyük şok oluşturdu. 14 Kasım 1998. Türkbank ihalesi soruşturmasında tutuklanan Korkmaz Yiğit, Kırklareli Cezaevine gönderildi.

0: ağlarsan.
1: 3 Aralık 1998. Fransa Mahkemesi, Türkiye'nin idam etmeme garantisi vermesi halinde Alaaddin Çakıcı'nın iadesine yeşil ışık yaktı. 26 Aralık 1998. Uyuşturucu çetelerinin polis ile olan bağlantılarını açıklayan Hüseyin Uzun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tuvaletinde kendini astı. 30 Aralık 1998. Ankara DGM Başsavcılığı, Uğur Mumcu suikastı soruşturmasında Argun Çetin hakkında İdam talebiyle dava açtı.

kolay mı, kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter be gücüm. Kızımız olacaktı, gittin gücüm.

küçük kızımız olacaktı. Gittim küçük kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 127.677 kişi artışla 5.417.000'i geçti. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Bilgi ve iletişim sektöründe yılın ilk 6 ayında bütçeden yapılan harcama geçen yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla artarak 3,3 milyar liraya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16.791.510 kişi yararlandı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin son 25 yılda ticaretten gümrüklerde dijitalleşmeye, ihracat desteklerinden iç ticarete kadar kapsamlı dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 47 lira 90 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 54 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.667 liradan, çeyrek altın ise 10.938 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
3: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemli kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını, hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında. Bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
2: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Kayseri'de bir rezidansta erkek arkadaşı tarafından balkondan itilen Selin Gökhan hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise olayın ardından işlediği cinayeti itiraf ettiği bir video paylaştı. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun gözaltına alındı. Kayseri'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. TFF 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında konuk ettiği Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Sema Yazar'da kaza meydana geldi.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
3: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını, hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında. Bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
2: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camikebir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
7: böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Selen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Öte yandan borç yükünün azaltılmasında önemli bir faktör olan faiz dışı bütçe fazlası, Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre 228 milyar TL artarak 470 milyar TL'ye ulaştığını belirten Şimşek, finansman koşullarını gözeterek yurt içi borç çevirme oranımızı %87 seviyesinde tuttuk dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Beşiktaş seyircisi önünde Eyüpspor'u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Ahmet Spor sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti ve lig tarihinde ilk kez galibiyeti kazandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray Kulübü altyapısında yetişen ve A takıma çıkan 7 futbolcuyla sözleşme imzalandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi arasında 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne. Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Eminettin Mikail'i konu alıyoruz. Kayseri'nin kadim sokaklarından birinde adı unutulmuş bir zaviye vardı. Onu inşa ettiren kişi Anadolu Selçuklularının önemli devlet adamlarından Eminettin Mikail'di. Onun hikayesi sıradan bir kölenin azimle nasıl devletin en yüksek mertebelerine çıkabileceğinin, ilim ve inançla nasıl ölümsüzleşebileceğinin örneğidir. Eminettin Mikail aslında Rum asıllıydı. Yani Anadolu'lu bir Hristiyan. Ancak kaderi Selçuklu Devleti'nin ünlü Maliye Bakanı Saadettin Ebu Bekri Erdebilli'nin köleliği arasında değişti. Azat edildikten sonra gösterdiği gayret, derin bilgisi, sağlam inancı ve güçlü kalemiyle çevresindekilerin dikkatini çekti. Hadis, fıkıh ve hikmet ilimlerinde yetişmişti. Hem alim hem de yiğitti. Savaş meydanlarında cesur, günlük hayatta cömert ve nüktedan. Gürzü, yayı, mızrağı ustalıkla kullanır, çevgan oynarken bile herkesi kendine hayran bırakırdı. Bu özellikleriyle hem halkın sevgisini kazandı hem de devlet kademelerinde hızla yükseldi. Etrafındaki dostları arasında devrin büyük mutasavvufu Mevlana Celaleddin Rumi de vardı. Mevlana ona mektuplar yazmış, Menakübül Aferin adlı menakipnamede hem Eminettin'in hem de hanımının Mevlana ile olan dostluklarından söz edilmişti. Onun adı sadece devlet işlerinde değil, gönül dünyasında da iz bırakmıştı. Kayseri'de bir zaviye yaptırması da bu gönül mirasının göstergesiydi. Vezir Muinettin Pervane, Vezir Sahipada Fahrettin Ali gibi isimlerin medrese yaptırdığı yıllarda Eminettin Mikail de şehrin ruhuna nefes katacak bir tekkeyi hayata geçirdi. Ne yazık ki bu zaviyeden bugün hiçbir eser kalmadı. Ancak 16. yüzyıldaki vakıf kayıtları onun hayatının izlerini hala fısıldar. O vakıfların gelirleri Kayseri'nin Süksün köyünden Talas yolundaki arazilere kadar uzanıyordu. Eminettin Mikail'in devlet hayatı da zorlu dönemlere denk geldi. 2. İzzettin Keykavus'un 2. saltanatı sırasında Maliye Bakanı oldu. Ardından Selçuklu tahtının naipliğine yükseldi. 4. Kılıç Arslan ve 3. Keyhüsrev dönemlerinde de devletin direklerinden biri olarak görev yaptı. Fakat hayatının sonu bir devlet adamına yakışır biçimde dramatik oldu. 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey, Cimri lakabıyla bilinen Alaaddin Siyavuş'u sultan ilan etmek için Konya'yı kuşattığında şehri savunma görevi Eminettin Mikail'e düşmüştü. Kapılar ateşe verildi, şehir düştü. Kaçmaya çalışan Eminettin, Konya ile Kayseri arasında yakalandı. Karamanlılar ondan hazinelerin yerini öğrenmek için işkence yaptılar. Ama onun direnci, suskunluğu ve vakalarıyla karşılaştılar. Sonunda hayatına son verildi. Aradan asırlar geçti. Bugün onun zaviyesinden geriye bir taş kalmasa da adı vakıf kayıtlarında, Mevlana'nın mektuplarında ve tarihin satır aralarında hala yaşıyor. Eminettin Mikail kölelikten saltanat naipliğine yükselmiş, hem yiğitliği hem cömertliğiyle ölümsüzleşmiş bir Selçuklu devlet adamı olarak hatırlanıyor. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, sonbaharda Rusya'ya yönelik savaşın başlangıcından bu yana en geniş kapsamlı yaptırım listesini sunmayı planladığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Yardımcısı, savaşın ABD ile yapılan mütabakat zaptı temelinde sona ermesi gerektiğini söyledi. Fransa'nın batısındaki Landes vilayetinde günlerdir devam eden ve 1700 hektar alanı kül eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı, Gazze Anlaşması'nda yeni aşamaya geçiş için İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e ulaştı. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. Kripto para cüzdanı sağlayıcısı, sistemdeki güvenlik açığı nedeniyle yaklaşık 40 bin müşterinin ad, adres, iletişim ve satın alma bilgilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirildiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan Odessa ve İzmihal limanlarını vurduklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamanın bir numaralı hedef olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile imzalanan mütabakat metnine İran'a yönelik herhangi bir 60 günlük süre ultimatum bulunmadığını belirterek, görüşmelerin ABD'nin mütabakatı ihlal etmesi nedeniyle başlamadığını söyledi. İngiltere Başbakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel kalem müdürünü taklit eden kişiyle mesajlaştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
4: Hadi canım.
5: Aa,
4: ne?
6: Vay.
5: Aa, nasıl yani?
7: Aa. Yok artık.
8: Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
3: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
9: Bir düşünün. Arabanızın, uçağın kanadının, hatta kalbinizin bile sanal ortamda bir kopyası var. Yani siz burada çay içerken onun dijital ikizi bilgisayarda çalışıyor. İşte buna dijital ikiz diyoruz. Gerçeğin birebir kopyası. Ama trip atmıyor, naz yapmıyor. Dijital ikiz sadece görüntü değil. Isısını biliyor, titreşimini biliyor, hatta birazdan bozulacağım diye önceden haber veriyor. NASA bile uzay araçlarını acaba uzayda ne olur diye denemeden önce dijital ikizleriyle test ediyor. Yani önce sanalda bozuluyorlar, gerçeği kurtarıyorlar. Mesela bir otomobil firması düşünün. Yeni model çıkaracak, eskiden ne yapıyordu? Prototip yap, test et, boz, yeniden yap, hem pahalı hem de sinir bozucu. Şimdi ne yapıyorlar? Arabayı bilgisayara koyuyorlar, çarpıyorlar, virajdan uçuruyorlar, motoru hararet yaptırıyorlar ama üzülmeyin, hepsi sanalda. Gerçek araba kenarda duruyor. Dijital ikizi bütün dayağı yiyor. Üstelik bu dijital ikizler akıllı, sensörlerden veri geliyor. Bir rüzgar türbini düşünün. Rüzgar hızlanırsa ne olur? Kanat yorulur mu? Ne zaman bakım lazım? Bunların cevabını türbinin dijital ikizi veriyor. Adeta şunu söylüyor. Bir hafta sonra beni elden geçir. Yoksa seni yarı yolda bırakırım. Matematik var, diferansiyel denklemler var, olasılık hesapları var. Ama korkmayın, bunları biz yapmıyoruz. Süper bilgisayarlar uğraşıyor, biz sadece sonuçları dinliyoruz. Dijital ikizler sadece fabrikalarda mı? Hayır. Hastanelerde kalbin dijital ikizi var. Doktor ameliyattan önce bir deneme yapalım diyor. Yanlış yok, sürpriz yok. Akıllı şehirlerde kavşakların dijital ikizi var. Trafiği buradan verelim mi diye önceden soruyor. Pandemi döneminde bile solunum cihazlarının dijital ikizleri kullanıldı. Makine bozulmadan ben gidiyorum sinyalini verdi. Gelecekte ne olacak biliyor musunuz? Evinizin dijital ikizi olacak. Elektriği fazla yaktığınızda diyecek ki, bu ay faturayı ben değil, sen yükselttin. Belki bir gün hepimizin bir dijital ikizi olacak. Hastalıklar ortaya çıkmadan önce bir kontrol yaptıralım diyecek. Bilim kurgu gibi geliyor ama bir zamanlar cep telefonu da öyleydi. Kısacası dijital ikizler hataları azaltıyor, masrafları düşürüyor, geleceği hızlandırıyor. Ve belki de en güzeli, bizim yerimize sanalda yoruluyor. Soruyu bırakalım. Siz olsanız neyin dijital ikizini yapardınız? Arabanız mı? Eviniz mi? Yoksa pazartesi sendromu mu?

0: bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
3: 38 saniyede bugün.
5: Kayseri'de bir rezidansta erkek arkadaş tarafından balkondan itilen Selin Gökhan hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise olayın ardından işlediği cinayeti itiraf ettiği bir video paylaştı. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun gözaltına alındı. Kayseri'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. TFF 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Sema Yazar'da kaza meydana geldi.
3: Bugün. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum, ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını, hatta İran'daki PJAK'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sınai yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebubekir Bayram Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Öte yandan borç yükünün azaltılmasında önemli bir faktör olan faiz dışı bütçe fazlası, Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre 228 milyar TL artarak 470 milyar TL'ye ulaştığını belirten Şimşek, finansman koşullarını gözeterek yurt içi borç çevirme oranımızı %87 seviyesinde tuttuk dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Yayın tekrarı.
3: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
4: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız.

0: Geleceğe Mektupları programı ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi geleceğe bizden sonra güzel sözler, güzel notlar, güzel davranışlar bırakmaya çalışacağız. Tabii başlamadan önce şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından sesimize kulak veren sevgili dinleyicilerimizi ve bizleri Kayseri Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından takip eden ve kayserim.net YouTube hesabından takip eden kıymetli dostlarımızı en kalbi duygularımızla, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Bu hafta geleceğe mektubun ilgili satırlarını çok kıymetli bir konuğumuz ile dolduracağız. AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanımız Meral Koçar Başkanım bizle beraber. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: Nasılsınız?
1: Ederim. İyiyim. Çok şükür sizler de iyisiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Ne iyi ettiniz geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Davetiniz bizim için çok kıymetli. Allah razı olsun. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Başlık olarak da geleceğe dokunan kadın elleri diye bir başlık seçtik. Çünkü gerçekten biz yaptığınız birbirinden güzel işlere şahit oluyoruz. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Bugün biraz onlardan bahsedelim, biraz gelecekten bahsedelim, biraz gençlerden bahsedelim istiyoruz başkanım.
1: Tabii ki.
0: Sohbetimizin sonunda da geleceğe yazacağınız böyle mektubun ilgili satırlarını alacağız ama öncelikle çoğunluk tanıyordur. Ama biz böyle format icabı Meral Koçar kimdir? Sizin dilinizden, sizin gönlünüzden dinleyelim isteriz doğrusu.
1: Meral Koçar kimdir? Meral Koçar her şeyden önce anne, eş, evlat, tabii ki hepimizin olduğu gibi. Üç çocuk annesiyim. Tabii ki üç çocuk derken üç genç evlat annesiyim. Maşallah. Rabbim bağışlasın hepimizinkini inşallah. Anadolu'nun bağrında yetişmiş bir eğitimci babanın evladıyım. Bir eğitimciyim, öğretmenim. Aynı zamanda AK Parti'ye gönül vermiş, AK kadınların içinde yetişmiş, yıllarca bu davaya hizmet etmiş bir kardeşiniz. Ben Meral Koçar. Tabii ki ömrümüz biraz da siyasetin içinde geçen bir kadın olarak görünüyor. Siyasetten öte tabii ki bizim de evimiz, ailemiz, işimiz, annemiz. O alanda da tabii ki farklı bir yerdeyiz. Tabii ki en önemlisi burada nedir diye soracak olursanız her şeyden önemlisi bir anne olmak benim için çok değil kıymetli. Yani. Tabii ki.
0: Çok doğru. Ben de zaten kendime böyle programda neler sorayım diye planlarken öyle başlamak doğru olur diye düşündüm. Evet. Bir ünvan var elbette. Yani AK Parti siyasetin içinde kadın kolları başkanı bir yoğunluğunuz var ama bu ünvanın ötesinde annelik, evde Meral Koçar nasıldır o pırıl pırıl üç evladın annesi olmak nasıl bir duygu diye sorayım.
1: Aslında annelik deyince herhalde tüm kadınların içi böyle bir titrer. Evet. Annelik ayrı bir yer, ayrı bir duygu. Tabii ki benimki biraz daha böyle bir hüzünleniyor, titriyor. Çünkü hayatın yoğun koşturmacasından sanıyorum biraz daha evimize, ailemize, çocuklarımıza çok az vakit ayıran annelerden olunca birazcık daha hüzünleniyoruz bu noktada. Tabii ki hep bunun kaygısını gütsek de bir noktada da amacımız ne? Çocuklarımıza güzel bir ülke bırakmak, güzel bir gelecek bırakmak. Bunu düşününce biraz ferahlıyoruz. Öbür türlü düşününce diyorum ki ya çocuklarımızın en güzel çağlarında onlarla daha mı çok vakit geçirseydik? Acaba çok mu atladık, çok mu geçirdik, çok mu ihmal ettik? Tabii ki hepsi içimizde bir hüzün olarak böyle bir geliyor kalbimize, gönlümüze. Ama elhamdülillah üç evladım var, üçü de büyüdüler, üçü de meslek sahibi oldular. Şu an evde sadece kızım var. İki oğlum ayrı yaşıyorlar tabii ki. Çok şükür bugünlere getirdik, yetiştirdik. Tabii ki en çok da kendi gayretleri. Gençlerin kendi gayretleri olmazsa anne babalar evet destek ama o en kıymetlisi oluyor. Kendilerine hedef koyan, hayatta bir amacı olan, bir hayali olan gençler tabii ki anne babanın da yanlarında durmasıyla daha çok ilerliyorlar. Daha çok hedeflerine, hayallerine ulaşıyorlar. Bu anlamda da ben şanslı annelerdenim sanıyorum. Öyle hissediyorum çünkü. Evlatlarım sağ olsunlar benim yoğunluğuma rağmen kendiler hep hayatta mücadele ettiler, başardılar. Ayrıca bana destek oldular.
0: Ne güzel.
1: Tabii evdeki eksikliğimi hissettirmemek adına. Evet. Bu anlamda da gerçekten onları hem buradan çok sevdiğimi iletmek istiyorum hem de teşekkür ediyorum.
0: Biz de selam.
1: Hep anneler evlatlarına belki bu konuda bilemiyorum. Evlatlar annelerine teşekkür ediyor ama anneler de bence evlatlarına teşekkür etmeli.
0: Hocam, Çok güzel söylediniz.
1: Çünkü başka onlar bugünlere kendi tırnaklarıyla, kendi emekleriyle, kendi hayalleriyle geliyorlar. Biz evet destek oluyoruz ama anne babalar olarak onların bu bize bir gurur yaşattıkları için arada bir teşekkür etmek güzel oluyor. Evet. O ihmal ettiğimiz günler için de herhalde birazcık üzülüyoruz. Bu da özür olsun.
0: Sebebini gördükleri için bence makul karşılıyorlardır. Tabii eşiniz beyefendi de öğretmen olduğu için evde eğitimci bir baba ve anne olmanın efendime söyleyeyim o güzelliğini de yaşıyorlardır diye düşünüyorum.
1: Evet, biraz biz ailecek hep eğitimci bir aileyiz. Benim babam da öğretmendi. Şimdi emekli oldu. Eşim öğretmen, ben öğretmenim, abim, abimin eşi, kardeşim, kardeşimin eşi. Herhalde babadan görme biz böyle bir eğitimci aile olarak o yönü, o yolu izlemişiz.
0: Evet.
1: Ama şu da var ki evet hepimiz eğitimciyiz ama bazen de mum dibine kör oluyor. Sanıyorum çocuklar için böyle eğitelim, öğretelim derken birazcık evde ev hayatımıza ihmal edebiliyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız için gayret ederken bazı noktalar eksik kaldığımız oluyor. Ama öğretmen olmak, eğitimci olmak gerçekten çok özel bir yer. Benim babam benim ilk öğretmenim. Hep derim zaten paylaşımlarımda da bunu yapmışımdır çoğu zaman. Baba demek benim için evet baba ama her şeyden önemlisi ilk öğretmenim, ilk aşkım, ilk sevdiğim. Yani ilk böyle örnek aldığım insan. Tabii ki her kız çocuğunun babası kendisi için çok özeldir. Ben de babam benim için çok özel. Onu çok seviyorum. Rabbim sağlık afiyetler versin amin. İnşallah.
0: Selam ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun.
0: Ve biz de Kayseri Aile Platformu olarak başkanım gerçekten gittiğimiz her noktada bu vurguyu önemli yapıyoruz. Çünkü ben de uzun yıllardır gençlerle beraber, üniversiteli öğrencilerle beraber başarılı, zeki öğrencilerin perde arkasında en büyük motivasyonları aslında çok çalışmalarından daha çok arkalarında kendilerine güvenen, kendilerini destekleyen ve her an yanlarında olduklarını hissettikleri aileleri.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Peki başkanım, çocuklarımızı yetiştirirken en çok kaybolmamasını istediğiniz değer ne diye sorsam bu süre zarfı içerisinde?
1: Ben burada herhalde biraz daha vicdan duygusunun kaybolmamasını isterim. Yani vicdan çok özel, çok anlamlı bir duygu. Yani her alanı kapsayan bir duygu diye düşünüyorum. Ben çocuklarımızda, gençlerimizde, bizlerimizde bu duygu bizlerde tüm toplumda kaybolmaması gerekiyor. İyi insan olmak. Aslında bunun da karşılığı bu diye düşünüyorum. İyi insan olunduğu zaman, samimi olduğumuz zaman zaten güzellikler sırasıyla geliyor, önümüze açılıyor. Ama bir insan vicdanlı olduğu zaman topluma bakarken, insanlara bakarken, en yakındakine bakarken çok farklı düşünebiliyor. Ben vicdan duygusunun hiçbir zaman kaybolmamasını isterim açıkçası.
0: Doğru, çok doğru.
1: Yani bu sadece insanlara karşı da değil, tüm canlılara karşı.
0: Tüm canlılara karşı.
1: Bir çiçeğe, bir böceğe, bir köpeğe, bir kediye, tüm canlılara karşı bizim vicdanlı olmamız gerekiyor. Bu duygunun hiç kaybolmaması gerekiyor.
0: Çok doğru. Akademik kariyerler bir yerde kifayetsiz kalabiliyor. O vicdan, merhamet, adalet duygularının mutlaka çocuklarımıza oluşması lazım. Peki son zamanlarda bu çocuklarımızı, hatta sadece çocuklarımız ve gençlerimiz değil, bizleri de çok derinden etkileyen bu sosyal medya bağımlılığı.
1: Evet.
0: Yaşıyor musunuz, gözlemliyor musunuz? Bu konuda ne dersiniz?
1: Yaşıyoruz, biz de içindeyiz.
0: İçindeyiz.
1: Aslında artık sosyal medya olmadan işte bu dijital dünyanın hepimiz aslında bir nevi bağımlısı olduk. Yani bunu inkar etmenin bir anlamı yok. Hani biz şu an çocuklarımıza dijital bağımlılık noktasında ne yapabiliriz? Nasıl destek olabiliriz? Bununla ilgili nasıl yöntemler bulabiliriz ki buradan çıkaralım diyoruz. İşte evdeki çocuklarımıza yanlış anlamasın. Ben de aynı durumu yaşıyorum. Tüm anneler, babalar da aynı durumu yaşıyordur. Biz evde çocuklara, gençlere onu bırak, telefonu bırak, bilgisayarı bırak, işte kitap oku, şunu yap, bunu yap derken çocuklar sözle değil aslında gördükleri şeyi örnek alıyorlar. O yüzden acaba biz yapıyor muyuz ki evde? Çocuklar öyle görüyor mu bizi? Bizi hani kitap okurken görüyorlar mı ki kitap okusunlar? Evet. Ya da işte telefon bizim elimizde, sosyal medya. Artık biraz da ben siyasetçi olduğum için biraz daha fazla içindeyim sanıyorum. Çünkü bizim de alan çok geniş.
0: Evet.
1: Çok fazla vakit geçiriyoruz. Hayatımız oldu. Yani bir dakika elimizden düşse sanki her şey aksayacakmış gibi bir his oluyor. Biz bunu çocuklarımıza öğretelim, gösterelim, onları kurtaralım derken aslında bence önce kendimizi bir kurtarıp
0: kesinlikle
1: çocuklara bunu gösterip öyle yapmamız gerekiyor bunu. Hani yine biz tabii geçtiğimiz günlerde bağımlılıkla ilgili bir genel anlamda bir eğitim programı yaptık. Tüm ilçelerde davet ettik. Bu en çok da bağımlılık derken evet sigara bağımlılığı var, diğer tehlikeli madde bağımlılıkları var ama şu an çağımızın en büyük hastalığı dijital bağımlılık. Bu dijital bağımlılık çocuklarımız çok küçük yaştan itibaren etkisi altına almış durumda. Bunu nasıl engelleriz ya da nasıl önleriz? Şimdi sahadayım da ben. Sahada olduğum için çok görüyorum. Hani anneler lütfen biraz daha hassas olsun diyorum. Çok küçük yaşta çocuğumuzun eline verdiğimiz o telefonlar, tabletler onlara fayda sağlamayacak. Onları daha çok bizden koparıyor. Bizden, ailenin içinden alıp başka dünyalara çekiyor. Kesinlikle. Ve götürüyor. Yarın öbür günde ne oluyor? Biz o dünyadan o çocukları geri alamıyoruz. Yani bunun için de bizim ilk başta çocuklarımız küçükken bu konuda biraz tedbirli, temkinli olmamız gerekiyor. Bırak, yapma, etme derken demeden göstererek biraz daha örnek olarak bence eğitmemiz gerekiyor. Ben işin bu tarafındayım.
0: Doğru.
1: Ben yani, de aynı hataları yaptığım için bunu rahatlıkla hani yaşadığım için söylüyorum. Aynı şeyin durumu içerisindeyiz biz de. Hepimiz aynı hayatı yaşıyoruz. Bir noktada bu anlamda da hepimizin toplum olarak çok büyük çaba harcaması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Başkanım, biz de sahada araştırmalarımıza gerek uzmanlarımıza görüşmelerimizde ortaya çıkan sonuç yasaklamanın bir çözüm olmadığı.
1: Evet.
0: Gençlerimizin, çocuklarımızın bu yaşlarda doğru rol modellere ve
1: kesinlikle
0: ona rehberlik edecek büyüklere ihtiyaç var. Yani bir yerde okumuştum, çok da hoşuma gitmişti. Cep telefonu kötü değil, internet kötü değil, medya kötü değil. Biz onu
1: evet
0: amacında kullandığımız sürece, ama kalbimize aldıysak ve hayatımız olmaya başladıysa sıkıntı başlıyor dedi. Belki o konu.
1: Aslında kullanmayabilirsek çok güzel şeyler,
0: evet,
1: bunlar. Yani bize çok faydası olan şeyler.
0: Evet.
1: Ama tarafı iyi seçmek
0: i̇şte
1: gerekiyor.
0: O ayarı belki de,
1: evet,
0: o ayarda dediğiniz gibi önce büyükler, büyükleri örnek alan küçükler, galiba öyle olacak bu iş.
1: Sanıyorum. Peki, artık. Öyle olması gerekiyor.
0: Öyle olması
1: çünkü
0: gerekiyor en azından. Çok doğru. Başkanım, sahadasınız. Birçok aileyle, anneyle görüşüyorsunuz. Hem siyasetiniz gereği hem bu konuyu güzel yaptınız. Çok da güzel bir ekibiniz
1: teşekkür
0: var.
1: Ediyorum.
0: Onlarla birlikte yapıyorsunuz. Sizin gözlemlediğiniz böyle aileler, aile toplumun temel taşı dedik. Güçlü aile, güçlü toplumun habercisidir. Onun için aile güçlü olmalı dedik. Sizce bugün ailelerin en önemli üç meselesi, ailelerin el atması gereken üç mesele desem, onları sizin sahadaki gözlemlerinizde neler olduğunu söylersiniz?
1: Ben şunu görüyorum Ahmet Hocam, bu konuda sahada da görüyorum, yakınımda da görüyorum. Yani etrafımız artık hep böyle şeylerle dolu. Eskiden imkanlar çok azdı.
0: Evet.
1: İmkansızlık vardı.
0: Evet.
1: Ama biz hep birlikte oturup sohbet ediyorduk.
0: Çok
1: yürüyüş,
0: güzel,
1: oynayış, yemekler yiyorduk.
0: Ya.
1: Bir arada vakit geçiriyorduk. İşte çekirdek çitiyorduk. Dedikodu yapıyorduk tabiri caizse. Çocuklarımızla bir araya geliyorduk. Belki bir pikniğe gittiğimiz zaman işte o izlerken o güzellikleri, bambaşka alemlere gidiyorduk. Bulutları daha çok izliyorduk. Çiçeklere daha çok bakıyorduk.
0: Tarif ettiğiniz başkanım.
1: Ama şimdi imkanlar çok fazla.
0: Evet.
1: Artık her şeye ulaşma çok kolay. İşte biz en uzak mesafeye bile gezmek istediğimiz, görmek istediğimiz yer, arabamıza atlıyoruz, gidiyoruz, geziyoruz, geliyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla biz gittiğimiz yerlerde de kopamıyoruz dijital bağımlılıktan. Yani imkanlar çok ama biz birbirimizden koptuk.
0: Doğru.
1: Bu anlamda bir şeyler iyiye gitmiyor gibi geliyor bana. Yani burada tabii ki toplum olarak bundan sorumluyuz. En çok da anne babalar olarak sorumluyuz. İmkansızlar içerisinde bir arada aynı sofrada oturan aileler şu an o kadar güzel imkanlar içerisinde herkes kendi odasında, kendi ayrı dünyasında yaşıyor. Yani bunun içinde ben tabii ki yine aynı konuya geliyoruz. Yine dijital bağımlılık. Yine evlatlarımız telefon ve tabletlerle, bilgisayarlarla vakit geçirdiği için aile kavramını yitiriyorlar. Herkes kendi odasında. Artık sofralarda bir araya gelemiyoruz. Çok uzakmış gibi. Yani yan oda bize çok uzak bir mesafeymiş gibi. Bu anlamda da hepimizin tabii güzeline şu an çok büyük sorumluluklar var. Evet, şimdi ben çocuklarımı büyüttüm. Belki hepsi ayrıldı, işine gücüne baktı ama yarın öbür gün torunlarımız olacak. Yarın öbür gün bu çocuklara biz güzel bir gelecek bırakmak için yine çabalayacağız. Biz yani üzerimizdeki sorumluluk bitmiyor bizim. Oh, ben rahatladım. Artık ben kenara çekileyim olayı asla bitmez. Yaşımız kaç olursa olsun.
0: Çok.
1: Hangi zamana gelirsek gelelim. Yani her zaman bu sorumluluğu taşımamız gerekiyor. Bu anlamda da ben çok tehlikeli buluyorum bu sosyal medya. Hani bizim için beğeni demek her şey demek oldu.
0: Evet,
1: çocuklar, gençler, işte onların like'ları, story'leri, her şey, tüm dünyaları onlar oldu. Yani evdeki anne baba kardeş birlikte getirecek anlar değil. Dışarıdaki insanın, sosyal medyadaki insanların onları beğenileri, onları görmeleri, onlara ilgi duymaları daha çok sanki şu an önemli.
0: Başkanım, burada şunu belki ilave etmek isterim. Ben kendi çocukluğumdan, gençliğimden hatırladığım en güzel anlar, işte dedelerimizin, babaannelerimizin bize anlattığı hikayelerdi. O hikayeler bizi şekillendirdi. Şimdi o boşluğu algoritmalar dolduruyor. Belki bugün benim iki torunum var. İnanın böyle bir araya geldiğimizde bir hikaye uydurma, bir hikayeyle onları, yani medeniyet kodlarımızı aktarmaya çalışıyorum. Belki bu eksiği doldurmamız lazım. Eğer eksik hissediyorsak kendimizi, bugün hikaye anlatıcılığıyla alakalı böyle kurslar da açılmaya başladı.
1: Evet.
0: Bizim büyüklerin o boşluğu doldurması lazım. Çünkü iletişim sofrada kurulur. Gene bir büyüğüm onu demişti. Gelecek meclis salonlarından daha çok aile sofralarında şekillenir. O aile sofralarında birlikte olmayı unutmayın. Siz yoğunluğunuz itibariyle belki aile sofrası nasıl oluyor biliyorum ama o aile sofrasına önem vermediğiniz sürece galiba çok şeyi kaybediyoruz diye düşünüyorum.
1: Maalesef bizim o, hani bizim çocukluğumuzda da öyleydi. Biz anneannemizin, babaannemizin dizinin dibine oturup belki de onun uydurduğu, o anlattığı şeyler bizim çok hoşumuza giderdi. Ben hep söylüyorum, şimdi Hansel ve Gretel biliyorsunuz bir hikaye kitabı. Onun farklı versiyonu diyorum, hep söylerim ben. Hatta öğretmenlik yaptığım dönemde öğrencilerime anlatmıştım. Ya sizin bu okuduğunuz hikaye var ya, ben bunu anneannemden dinlemiştim demiştim. Çünkü onun versiyonu farklı, benim anneannemin içine katarak uydurduğu bir şeylerle
0: bize uyarladığı
1: şey. Ama onu o kadar güzel dinlerdik ki, böyle oraya gidip dizinin dibine oturup bize masal anlatsın diye beklerdik.
0: Evet.
1: Dolabından çıkaracak küçücük bir belki leblebiler, şekerler bizim için çok kıymetliydi. Şimdi aynı şekilde biz de öyle aynı sofraya oturamıyoruz. Birazcık biz siyasiler için bu biraz daha zor oluyor. Çünkü yaklaşık 15 yıldır ben siyasetin içerisindeyim. Yani ondan öncesinde de tabii biz Ahmet Hocam, annesinin babasından yanında çocuğunu sevemeyen neslin evlatlarıyız biz.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Hani bizim annelerimiz, babalarımız işte o zaman da çekirdek aile değil, geniş aileler vardı. Annelerle babalarla yaşanılan, içeride bir sürü kardeş olan büyük aileler vardı. Ve orada annelerimiz çocuklarını kucağına alıp sevmeye utanırlardı. Evet. Çünkü kayınbaba, kaynata, işte kaynına onlar edebi varken edepti. Şimdi biz oradan gelen neslin çocuklarıyız.
0: Evet.
1: Tabii ki öyle olunca bu nesilden yetişen anne babalar olarak da bazı şeyleri biraz daha kurallı, disiplinli yapmaya çabalıyoruz.
0: Bir hani, bocalıyoruz doğrusu. Bu da
1: tabii ki bocalıyoruz. Hani bizim neslimizden sonra gelecek belki bizim çocuklarımız farklı olacaklar. Ama onlar da diyecek, bizim annemiz babamız işte bu böyle yetiştirdiği için biz de yapamıyoruz. Yani bunu bilemeyiz tabii. Bu bir döngüdür. Siyasi yoğunluk, hayat yoğunluğu, işte hayat koşturmacası, biraz da bizim çocuklarımız, hani hep ben kendi üzerimden gidiyormuş gibi oldum ama benim çocuklarım lise hayatını hep dışarıda okudular. Hani sınavlara girip başka hedefleri vardı, hayalleri vardı, gittiler. Yani şu an sorarsanız bu konuda en büyük pişmanlığım nedir? Keşke göndermeseydim. Keşke yanımda okusalardı derim. Yani çünkü onlar uzağa gidince biraz daha biz de küçük aileye dönüşüyoruz. Evet. Küçük işte evde tek başına kalıyorsun. Belki biraz daha siyasi yoğunluğa gidince bu biraz daha imkansızlaşıyor. Daha çok sahada gönüllere dokunmak, insanların gönlüne dokunmak, onları ziyaret etmek. Çünkü bir emanet de aldık. Şimdi aldığımız emanetin de hakkını vermemiz gerekiyor.
0: Doğru.
1: Hani burada babam kulakları çınlasın. Rahatsız da babam. Çok andım bugün belki.
0: Şifa olsun inşallah.
1: Kızım üstesinden gelemeyeceğin işi alma derdi. Çünkü biz öyle yetiştik. Eğer bir işi almışsak, bunu üstlenmişsek, bunun hakkını vermemiz gerekiyor. Biz böyle yetiştik. Ne şekilde olursa olsun bunun hakkı verilecek. Yapacaksan tam yapacaksın.
0: Evet.
1: O yüzden biz de bu görevi üstlendiğimiz günden beri bu gayretteyiz. Ha bir yerlerimiz eksik oluyor mu? Oluyor. Tam yetişiyor muyuz? Yetişemiyoruz. Belki aynı sofralara oturamıyoruz. Belki Ramazan'da iftarları aynı sofrada yapamıyoruz. Yani ben 3 yıl oldu belki atanalı il başkanı olarak evimde iftar yapmadım daha. Şimdi haliyle bu yoğunlukta birazcık bize de kopuşlar oluyor. Şimdi herkes aynı yoğunlukta belki. Herkes kendine göre yoğun. Ama bunu yaşayanlar, bunun pişmanlığı daha çok görenler, hissedenler oluyor. O yüzden zararın neresinden dönerse kârmış gibi tüm anne babalar bence bu anlamda biraz daha gayret etmeliyiz.
0: Evet.
1: Biraz daha o sofrada o gülüş oynayış, çay sohbetlerini yapmamız gerekiyor bizim.
0: İletişim kanallarını biraz artırmalı. O konuda hatta kafa yormalıyız. Nasıl? Şu anda belki büyüklerin onların dilini yakalayamamak gibi bir sıkıntısı var. Çünkü
1: evet.
0: Dijital medyanın, o sosyal platformların bulduğu bir dil var ve gençler o dili kullanıyor. Büyükler de belki o çağı yakalamıyor. Biz dijital göçmenleriz. Evet. Onlar dijital yerliler. Biz dijital göçmenler olarak o dili bulamıyoruz ama mutlaka bir ortak dil buluruz. Çünkü evet. onlar bizim imalatımız diyoruz. O dili bulmaya gayret etmek lazım belki.
1: Aynen. İnşallah hep beraber İnşallah gayret edelim.
0: İnşallah hep beraber. Başkanım, güçlü kadın. Bu bir şey artık slogan hale geldi.
1: Evet.
0: Biz güçlü kadın deyince ne anlamalıyız? Bir bunu merak ediyorum. Hani güçlü kadından kasıt nedir? Biz duyduğumuz zaman ne anlamalıyız? Güçlü kadının güçlü ailedeki rolüyle alakalı ne dersiniz?
1: Evet, aslında hani güçlü kadın şeyi çok geniş kapsamlı.
0: Geniş kapsamlı.
1: Ama şöyle bakabilirim. Güçlü kadın deyince hep şu geliyor bizim aklımıza. Herhalde biz kadınlar olarak farklı mı düşünüyoruz bilmiyorum. İş hayatında bir yerlere gelmiş. Evet. Belli bir kariyer yapmış.
0: Evet.
1: Kadın güçlü demek oluyor. Aslında güçlü kadın bundan çok daha geniş kapsamlı bir şey.
0: Aynı kanaat.
1: Yani sadece iş hayatında değil. Bir anne de çok güçlü bir kadın evet. olabilir. Yani bu yani nasıl örnek vereceğimi şu an bilemedim ama baktığımız zaman aslında her kadın bir nesle dokunuyor.
0: Evet.
1: Bir öğretmen öğrencilerini yetiştirirken geleceğe el dokunmuyor mu? Dokunuyor. Bir anne evlat yetiştirirken dokunuyor. Bir işveren kadın bir sürü çalışanla ne yapıyor? İş veriyor. Onlara destek oluyor. Onlara belki de hayatta güçlü olmasını sağlıyor. Kesinlikle. Elinden tutup yukarı kaldırıyor. Her alanda kadının duruşuyla, anneliğiyle, işte çalışma hayatıyla, öğretmenliğiyle her alanda kadın güçlü olabilir bence. Bu demek değil ki bir kadın güçlü olması için illaki çalışması gerekiyor. Hayır. Evdeki anne de çok güçlü bir kadın olabilir bence. Duruşuyla, evlatların yanında dimdik duruşuyla, toplumsal yeriyle, yaşamıyla. Bilemiyorum, bu çok geniş kapsamlı bir şey.
0: İşte ben aslında tam istediğim cevabı aldım başkanım. Çünkü bize hani genelde algıyı o tarafa doğru çekmeye çalışıyor. Ben de sizin evet. gibi anlıyorum. Çünkü gerçekten kadının elinin değdiği her yer. Ben bunu annemden biliyorum, bunu evet. eşimden biliyorum, bunu kızımdan biliyorum. Onlar hayatımızın bir yerine dokunduğu zaman adeta orası güzelleşiyor. Gerçekten eğer anne olan bir kadının, iş hayatındaki bir kadının
1: evet.
0: kafası, konforu yerindeyse, o eğer sağlıklı düşünebiliyorsa, psikolojisi
1: böyle değil mi? En önemlisi de o bence.
0: Yerindeyse,
1: evet.
0: onun yapabileceği güzellikleri evet.
1: kesinlikle
0: üst sınırı yok diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ve sadece hani çalışma, iş hayatında hani başarıyı işte belli bir yere gelmiş kadın üzerine, yani siyaseten belli bir yere gelmiş, iş hayatında belli bir yere gelmiş kadın üzerinden tarif edilmesini
1: evet.
0: bir erkek olarak belki tam kabullenemiyordum. Aynı şeyi düşünüyorum.
1: Yani hocam aslında hani yanlış anlamayın. Ben işte erkekleri, beyleri böyle hani küçümsediğim için demiyorum. Onlar da bizim hayatımızda evet. Çok büyük anlamlar taşıyor. Bizim için olmazsa olmaz kıymetlerimiz. Ama şurada kadının yükü zaten çok ağır.
0: Evet.
1: Aslında her kadın çok güçlü kadındır benim gözümde, evet. gözümde. Hani şöyle diyemem. Sen güçlüsün, sen değilsin, sen daha olamadın. Bunu hiçbir kadına diyemeyiz bence.
0: Dememeliyiz.
1: Her kadın evet. kendi yaşadığı hayatta bence güçlü kadındır. Çünkü onun yaşadığını sen ben bilemeyiz. İçinde bulunduğu durumu bilemeyiz. Belki de o hangi şartlarda böyle durabiliyor? Hangi şartlarda ayakta kalabiliyor? Onu hiç kimse bilemez. Çünkü bir kadın aynı zamanda hem anne oluyor, bazen aynı zamanda baba oluyor.
0: Evet.
1: Bir bakıyorsunuz işte öğretmen oluyor, doktor oluyor, mühendis oluyor. Bir bakıyorsunuz fabrikada işçi oluyor. Bakıyorsunuz temizlikçi oluyor. Niye? Hep evladı için, hayatta güçlü bir duruşu olsun diye. Bu anlamda bence her kadın güçlüdür benim için, benim gözümde.
0: Çok güzel bir nokta. Tam da bu açıklama çok kıymetli oldu. Kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısıdır. Ve geleceğe yazdığımız mektupta birbirine değer veren
1: evet.
0: kişiler olmak durumundadır. Çok teşekkür ederim başkanım. Ve AK Parti Kadın Kolları. Neler yapıyorsunuz başkanım? Böyle sahada öncelikleriniz nelerdir? Biraz onlardan zaten takip ediyorum da dinleyicilerimizin
1: duyması
0: isterim.
1: Teşekkür ederim. Size. Sağ olun. AK Parti Kadın Kolları olarak neler yapıyoruz? Aslında anlatmak şöyle bir düşündüm de.
0: Başlı başına bir program ama nasıl sıkıştıracaksınız? Böyle
1: evet, evet şöyle bir düşününce aslında her yerdeyiz biz.
0: Evet.
1: Geçen hani konuşma arasında şöyle bir muhabbet geçti. Ben de hiç düşünmemiştim. Gerçekten de biz öyleyiz. İşte ne yapıyorsunuz, çok yoğunsunuz başkanım, nasıl gidiyor falan. Evet dedim, biraz yoğunuz, koşturuyoruz, emaneti taşıyoruz. İşte gücümüzün yettiğince, elimizden geldiğince bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Vallahi başkanım dedi, kendini belki izliyorsa beni hatırlar. Çok zor işiniz dedi. Evet. Şimdi ben mesela, ben girişimci bir kadınım. Sadece burayla ilgileniyorum dedi. Yani bugün hangi şeyi katsam buraya? Hani gelirim, giderim, dükkanım, onlarla ilgileniyorum, onları düşünüyorum. Ama size bakıyorum, siz hayatın her yerindesiniz. Sizin alanınız çok geniş. Sadece bura değil, şura değil, ora değil. Aslında her taraf sizin alanınız. O yüzden işiniz yoğun, zor, Allah kolaylık versin dedi. Düşünce de gerçekten öyle. Biz aslında hayatın her alanında gönle dokunmaya çalışıyoruz.
0: Evet, gönle dokun.
1: Yani bizim tek bir yolumuz yok. Biz şuraya dokunalım, şuraya gidelim, bura dursun, öyle bir lüksümüz yok. Bizde öyle bir emanet de yok. Biz o düşünceyle gelmedik zaten. Bize, ben hep emanet deyince kızıyorlar ama ben hep öyle görüyorum. Bu bize verilmiş bir emanet. Bu koltuklar bir emanet. Evet. Cumhurbaşkanımızın bize emanet ettiği bir değer ve biz de emanete nasıl sahip çıkarsak o şekilde davranmalıyız. Burada biz kadın kolu başkanıyız. Tabii ki her alana dokunuyoruz ama daha çok kadınlar alanından yürüyoruz. Evet. Daha çok kadınlara dokunmaya çalışıyoruz. Hayatın her alanındaki kadınlarla. Bu girişimci olur, esnaf olur, ev hanımı olur, ev kadını olur. Ya da sosyal hayatın neresinde bir kadın varsa biz oradayız. Çalışıyoruz. Onların gönlüne dokunmaya çalışıyoruz. Yaşlı analarımıza gidiyoruz, ellerini öpüyoruz, dualarını alıyoruz. Onları dinliyoruz. Ayrıca bir girişimci kadınımıza gidiyoruz. Ona destek olmak için orada oluyoruz. Sıkıntısı varsa dinliyoruz. Orada olmamız gerekiyorsa oluyoruz. Ayrıca başka bir eve gidiyoruz. Acısı olan bir kardeşimiz varsa, işte yakınını kaybetmiş bir kardeşimiz varsa, onun acısını paylaşmak için gidiyoruz. Düğün oluyor, bebeği oluyor, göz aydınlığa gidiyoruz. Yani hayatın her alanındayız aslında. Yani bu şehrin her yerindeyiz diyebilirim kısacası. 16 ilçenin her mahallesinde. Bizim zaten geçen yılı bir projeyle başlatmıştım ben kışı. Hala biz onu ben devam ettiriyoruz. Bizim için bu bitmeyecek. Biz böyle zaten devam edeceğiz. İlçe ilçe her mahallesiyle Kayseri. Evet. Her yerdeyiz. Biz bir projeyle çıkmıştık yola. Gidiyoruz ilçede. Hangi mahalle olursa olsun giriyoruz. Gönle dokunuyoruz. Kadınları ziyaret ediyoruz. Eğer girişimciyse yerine, mekanına gidiyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Yapacağımız bir şey var mı diyoruz. Anne ise gidiyoruz. Yeni doğum yapmışsa hayırlı olsun diyoruz. Cenazesi varsa başsağlığı diliyoruz. Yaşlılarımızı, şehit annelerimizi, yalnız yaşayan kadınlarımızı, ihtiyaç sahibi olan ailelerimizi, gençlerimizi, gençlere de dokunuyoruz. Biz sadece kadın derken belli bir yaş üstü değil bizim alanımız. Evet. Gençlere yönelik ne yapabiliriz, onun kaygısını çekiyoruz. Orada bir genç varsa soruyoruz. Ne bekliyorsun? Ne hayal ediyorsun? Ne olmak istiyorsun? Gelecekten, hani diyoruz ya geleceğe mektuplar. Nasıl bir hayalin var? Nereye gitmek? Nerede olmak istiyorsun? Ama bu da tabii ayrı bir konu başlığı. Gördüğüm kadarıyla gençlerimizin çoğunda bir hayal yok. Aslında hayal her şey benim için. Yani gençlerin hayali varsa, o hayale odaklanırlarsa daha başarılı oluyorlar. Daha hızlı, daha düzenli yürüyorlar.
0: Onunla alakalı bir yönlendirme yapıyor musunuz başkanım? Yani gençlerle bir hayaliniz olmalı
1: diyorum ben.
0: Deyip,
1: evet.
0: Akabinde de onlara hayal edebileceği bir alan açıyor musunuz?
1: Açmaya çalışıyoruz. Tabii ki gücümüzün yettiğince. Ahmet Hocam, ben şunu bir kere şöyle baştan, hani gittiğim yerde söylüyorum. Ben her konuda destek olmaya çalışırım. Evet. Gücüm yettiğince. Evet. Ha bu demek değildir ki ben geldim, elimde sihir değneğim var, dokundum, evet, bu işi hallettim, evet, o konuyu hallettim demek değildir. Ama bana iletilen, benimle paylaşılan her şeyde ben üzerine giderim. Bununla ilgili çalışırım, çabalarım. Elimden gelen neyse onu yapmaya gayret ederim. Genel olarak baktığım zaman da biraz da herhalde öğretmenlik geçmişimin verdiği şeyle, çocukları, gençleri gördüğüm zaman ilk olarak soruyorum. Kaça gidiyorsun? İşte bu muhabbet açıyor. Hayalinle ne olmak istiyorsun? Ha belki hayatta her şey bu değildir. Hayatta her şey başarı değildir. Hayatta her şey bir meslek sahibi olmak değildir. Mutluluk da güzel bir şey.
0: Evet.
1: Çocukların çoğunda işte bir hayalim yok, bakacağız falan gibi şeyleri duydum. Böyle çoğu da düşünüyor, ne olsam, ne yapsam falan. Bu anlamda da biz, hani AK Parti Kadın Kolları kimliğimin dışında bir öğretmen olarak da bu yöne eğilmek istiyorum. Eğiliyorum da, düşünüyorum da, kaygı çekiyorum. Bununla ilgili ne yapabilirizin kaygısını da çekiyorum. Ha bir anne olarak da bazen gençlerle konuşurken artık benim de genç çocuklarım olunca o yönüyle bakıyorum. Doğru. Onları anlamaya Doğru. çalışıyorum. Doğru. Hani hiçbirimiz hayata yetişemiyoruz. Hiçbir anne evlatlarına yetişemez. Ben %100 yetiştim diyen varsa bilmiyorum, bence kendini kandırıyor. Yetişemeyiz.
0: Gayret önemli. Belki.
1: Gayret önemli tabii ki.
0: Dediğiniz gibi başkanım, aslında bir kesim tarafından, hani bu dış mihraklar falan diye şey yapmayacağım ama devamlı olumsuzluk pompalanıyor. Devamlı olumsuzluk pompalanıyor. Devamlı o olumsuzluğa işte gündüz yayın kuşakları, dijital platformdaki o olumsuz menfi etkiler, o olumsuzluğa maruz kalan insanın pozitif düşünmesi, hayal etmesi zor. İşte siz belki o alanı dolduruyorsunuz. Hayır, öyle size dayatıldığı gibi umutsuz bir dünyada değiliz. Umut sizlersiniz diyecek insanlara ihtiyaç var.
1: Evet.
0: O alanı dolduruyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Peki başkanım, kadınlar, kadınlarımız, bu girişimci kadınlar, işte evdeki anneler, büyük anneler, gittiği zaman sizden en çok ne istiyorlar veya talepleri, şikayetleri en çok ne konuda oluyor?
1: Tabii her kesimin ayrı talebi oluyor. Evet. Şimdi bazı annelerimiz daha çok iş talebi oluyor. Hani bunu genel anlamda kapsayıcı söylersek. Çünkü annelerin kaygısı evlatlar.
0: Evet.
1: İşte belli bir yerde okuyorlar, bitiriyorlar. Artık hayata atılmak isteyen yavrularımız var. Onların anneleri de bunun kaygısında tabii.
0: Evet.
1: Bir iş talebi oluyor. Bazı anneler hani bunu geniş anlamda düşünecek olursak biraz daha sosyal hayatta daha çok var olmak istediklerini söylüyorlar. Hani daha çok biz hayatta olalım, sosyal hayata girelim, etkin olalım, ne yapabiliriz? Bu biraz daha kırsal kesimdeki kadınlarımız açısından oluyor. Çünkü merkezde, Kayseri'mizde kadınlar için çok güzel imkanlar var. Sosyal tesislerimiz var. Bu anlamda da biraz daha kırsal kesimler bu talepleri oluyor bizden. Ama şöyle yaşlı analarımızın, biraz da emeklilerimizin yanına yaklaşınca işte onların sıkıntıları da aynı, biliyorsunuz. Biraz daha hayat koşullarından, emeklilikten falan dem vuruyorlar. Ama yaşlı bir anamızın anlattığını size söyleyeyim.
0: Evet.
1: Hani bu da bir saha şeyi olsun.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz günlerde 84 yaşında bir teyzemizi ziyaret ettik.
0: Maşallah.
1: Ama o kadar güzel, o kadar pozitif ki çok hoşuma gitti benim. Böyle hani fıldır fıldır der ya bizim analarımız. Böyle kıvranıyor. Çok memnun oldum. Gelin, buyurun.
0: Ağzı doğal olur.
1: Nereden abi. Geldiniz? Allah razı olsun. Evet, İyi ki maşallah. Geldiniz. Biz sizi bekliyorduk. Girdik. Ev harika. Evin her yeri teyzemizin yaptığı el işleriyle.
0: Detaylı.
1: Yerdeki serli olan halıları bile ben dokudum diyor.
0: Maşallah.
1: Ben yaptım diyor. Bütün şeyler, oturduğumuz işte kanepeler, koltuklar dantellerle örtülü, işlemelerle örtülü.
0: Maşallah.
1: Duvarlar öylesine. Şöyle baktığımız zaman yaşayan bir tarih var orada. Ve güçlü duran bir kadın var. Yaşı
0: evet.
1: 84 yaşında.
0: Evet.
1: Ve şu sözü bana çok dokundu işin açığı. Yavrum dedi, ben yaşlanmaktan korkmazdım da dedi, yalnız kalmaktan korkardım dedi.
0: Aa.
1: Yani bu acayip dokundu bana.
0: Evet.
1: Yaşlanacağız dedi, hepimiz doğacağız, büyüyeceğiz,
0: buna
1: yaşlanacağız.
0: Engel olma ihtimalimiz yok.
1: Ama dedi, en büyük korkum dedi, yalnız evet. kalmak. Şu anda da yalnızım. Eşi ölmüş, eşini kaybetmiş.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Evladının birini kaybetmiş. İşte bir evladıyla kızı var, o da başka şehirlerde. Burada yaşıyor ama çok güzel de kendini idare ediyor. Güçlü bir kadın işte. Hayatın her alanında güçlü kadın var. 84 yaşındaki evet. teyzem bile evet. benim için çok evet. güçlü bir kadın. Evini gezdirdi, dolaştırdı, ikram edeyim diye kaygılandı. Çok da güzel türküler yakıyor.
0: Maşallah.
1: Elinde defi. Biz onu da hatta Cumhurbaşkanımıza falan yazdığı türküleri falan okudu o gün bize. Çok çok mutlu olduk. Hayat böyle. Her alanda, her kesimde kendi hayatına odaklanan, kendi hayat mücadelesinde dimdik ayakta durmaya çalışan kadınlar var. Biz de onların yanında olmaya çalışıyoruz aslında.
0: Allah gücünüzü artırsın.
1: Amin.
0: Ve duygulandım doğrusu. Yani 84 yaşında bir
1: evet.
0: annemizin, teyzemizin en büyük korkusu yalnız kalma korkusu.
1: Evet.
0: İşte bugünkü aslında çağın vebası da o.
1: Evet.
0: Çünkü devamlı bir yalnızlık. Ben merkezi hayat adeta bastırılıyor. Ve biz olmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bunun en güzel örneğini de siz veriyorsunuz. Peki başkanım, genç hanımefendilere siyaset konusunda ne dersiniz? Hani siyasete atılma, siyaset yapma, siyasetin içerisinde bir hanımefendi olarak bulunma konusunda.
1: Aslında ben mesela şu noktada çoğu hanımefendiye katılmadığımı söyledim. Biz siyasetle ilgilenmek istemiyoruz diyorlar. Neden?
0: Hı-hı.
1: Aslında hayat bir siyaset değil midir?
0: Evet.
1: Hepimiz bir siyasetin içerisinde değil miyiz? Yani sadece görünür olmaktan çekinen hanımlar da var. Ben genç kadınlara, her kesimdeki kadınlara siyaseti öneriyorum. Biz içinde olmak zorundayız. Biz kadınlar tam da siyasetin ortasında olmak zorundayız. Çünkü biz, inanın, hani az önce dedik ya, kadın, bu anlamda ayrıştırma yapmıyorum ama kadın tek bir odak noktası yok kadın. Kadın her alanda hayat mücadelesi veriyor. Güçlü kalmaya çalışıyor. Aslında kadının hedefi aynı zamanda ne? Güzel bir ülke. Vatan savunmasında kadınlar hep ön planda değil miydi?
0: Kesinlikle.
1: Yine onlar vardı. Allah razı olsun, her alanda tabii ki orada kadın erkek fark etmeksizin biz ülkemizi savunduk. Bayrağımız yere düşmesin diye. Hala da öyleyiz. Hala da hep birlikte gireriz. Ama baktığımız zaman kadın hem orada savaşıyor, hem geliyor evde bebeğini çocuğunu büyütüyor, hem evin işine, yemeğine, bulaşığına yetişiyor, hem belki kayınvalidesi, annesi varsa onlara yetişiyor, yaşlısı varsa, genci varsa, bakın hayatın her alanına kadın yetişmeye çalışıyor. İşte tam da bu noktada biz aslında siyasetin tam ortasındayız. Biz şu an siyaset yapıyoruz. Evet. Bu görünür olmak başka, evet, arka planda olmak, evet, başka. Evet. Bence olmak zorundayız. Bu ülkeyi seven herkes siyasetin ortasında olmak zorunda. Çünkü biz şunu biliyoruz. Burada biz varsak güçlüyüz. Biz yoksak güçlü değiliz. Tüm dünyaya bunu göstermek zorundayız. Bu ülkenin kadınlarının dimdik ayakta, güçlü bir şekilde ülkesine sahip çıktığını, bayrağına, vatanına, ezanına sahip çıktığını görmeleri gerekiyor. Halk görünür olur olmaz, geri planda olur olmaz. Ya, üyelerimiz de var bizim, geri planda. Ben arkada, desteğim, buradayım. Üye olmak istiyorum.
0: Hay hay.
1: Üyelerimiz de var. Teşekkür ediyorum o konuda. Üye olmadan da destek olanlar var. Ama şu an siyaset, hani biz siyasetin içerisindeyiz. Belki biraz daha görünür taraftayız. Kadınlar, kadın kolları, bu anlamda Cumhurbaşkanımızın da biz her toplantıya gittiğimizde bizlere çok güveniyor. Analarımın duası diyor her zaman. Bak o bu sözü bizim için çok önemli. Kadın kollarım benim yol arkadaşlarım diyor. İşte burada biz biteriz. Burada biz yol arkadaşım diyen bir insana, bir lidere yol arkadaşlığı yapmak için canla başla çalışmak zorundayız. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.
0: Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız çok iyi biliyor. Bir, evet, kadın kafasına koyarsa koparır, alır.
1: Yani beyler yapamaz bizim için. Ben açık ve net söylüyorum. Beyler çıkıp da kapı kapı çalıp dolaşıp bir kahve içeyim, bir çay içeyim, nasılsınız diyemezler. Çünkü toplumsal yapımızın çoğu buna belki zaten de uygun değil. Ama bunu biz yaparız ve yapıyoruz da şu an.
0: Hatta şöyle başkanım, biraz önce söylerken gönlüme öyle doğdu. Gerçekten bugün bir herhangi bir konuda mücadele, savaş olduğunda ya ön saflarda bütün inancıyla kadınlar var, ya da o kadınların Allah, peygamber, vatan, evet, millet, bayrak duygusuyla yetiştirdiği evlatlar var. Yani gene bir kadının, evet, değdiği eller var. O yüzden Allah analarımızı başımızdan eksik etmesin.
1: Amin.
0: Peki bugünün gençleri umutlu mu sizce başkanım?
1: Bence umutlu.
0: Değil mi?
1: Çünkü olumsuz konuşan çok fazla kişi var. Evet. Bugünün gençleri çok güçlü, çok başarılı. Bence onlar şunu istiyor. Birazcık böyle eleştirilmek yerine, geri plana atılmak yerine, aynen, gençler destek istiyor. Kendilerine güvenilsin istiyorlar. Evet. Ve şu anda biz kendilerine güvenilen gençlerin neler yapabileceğini çok iyi görüyoruz. Ve bu anlamda ben gençlerin umutsuz olduğunu düşünmüyorum. Geleceğe dair de umutları var. Onların hayalleri de var. Biliyoruz belki çoğu bunu ifade edemiyor ama her insanın, her gencin bir hayali var. Bunu yalnızca birazcık onlara güvendiğimizi hissetmek istiyorlar. Onlara fırsat vermemizi istiyorlar. Çünkü biz biraz anne babalar olarak sanki azıcık kıyamayıp böyle aman yapamaz edemez, ben yapayım, ben edeyim, ben. Bu anlamda tabii ki öyle olacağız. Tabii ki yanlarında olacağız. Ama karşımızdaki evladımıza, gencimize, çocuğumuza, kim olursa olsun güvendiğimizi, onun neler yapabileceğini gözlerimizden hissetmeleri gerekiyor.
0: Çok doğru. Hatta imkan verildiğinde neler yapılabileceğini, aynen, Teknofest'te, Kayseri'mize, Göktiğim'de,
1: kesinlikle,
0: birçok alanda gördük, görmeye de devam edeceğiz inşallah.
1: İnşallah.
0: Peki bir anne olarak gençlerin sizi en çok endişelendiren yönü diye bir soru hazırladım. Galiba hayal kurmamaları demiştiniz.
1: Evet, o konuda endişeleniyorum. Bir diğer hususta gençler birazcık, az önce belki de konunun içinde geçti ama artık telefondan, sosyal medyadan, dijital bağımlılıktan gençler gökyüzüne bakmıyor artık.
0: Evet, evet.
1: Biz de aynısı ama biz belli bir yaştan sonra, ama şu an gençlerimiz bu konuda daha çok bence endişe etmemiz gerekiyor. Gençlerimiz hep yere bakıyorlar.
0: Evet.
1: Hep telefonlara bakıyorlar, hep tabletlere bakıyorlar. Bugün yine dolaşırken hep ona baktım. İşte köyde, kırsal kesimdeydik. Dolaşırken bir bakıyorum, hangi eve girersek girelim çocukların elinde mis gibi hava var dışarıda. yeşil, ortam çok güzel, hani trafik falan yok, köyün ortamı. Dedim ki bak sen niye bunlarla oynuyorsun? Hani çık dışarı evet, oyna. Evet. Annesi diyor ki sabah kalkıyor elini alıyor, alamıyorum diyor. İşte benim en büyük endişem bu. Evet. Şu an gençler gökyüzünü görmüyor. Sadece telefonlarından, tabletlerinden burada ne varsa onu görüyor. Onlar için hayat demek orada beğenilmek demek. Oradaki yaşantıları örnek alarak beğenilme çabası içerisindeler. Bu beni endişelendiriyor işin açığı.
0: Bunun için de fert fert hepimiz anneler, babalar, dedeler, idareciler, yönetimler, hepimiz, hükümetler hepimizin
1: kesinlikle. Hani ben şuna katılmıyorum. Burada da bir parantez açmak isterim. Hani sahadan, yaşadığım tecrübelerden, duyduklarımdan genel bir kanı olarak bunu söylemek istiyorum. Şimdi her şeyin sorumlusunu bir tarafa yüklemek değil, biraz kolayına kaçıyorlar evet, bence. İşte bir şey oluyor, bunun sorumlusu şurası, burası, değil, devlet, değil, hükümet şunu yapmalı, bunu yapmalı. Aslında her bir kesim, her bir fert, toplumun herkes, sen, ben, o değil. Evet. Bu konuya eğilmeliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü başkalarını yük attıkça sanki sanıyoruz ki o işin içinden sıyrılıp kurtulduk sanıyoruz.
0: Öyle olmaz. Bu tek başına valinin, emniyet müdürünün,
1: aynen öyle,
0: liderlerin değil, anne babalardan başlayarak.
1: Bir suç işlendiği zaman direkt emniyeti suçluyoruz mesela, evet, örnek olarak. Evet. Ben hep şunu diyorum hocam, bu konuda bana anneler kızıyor belki. Kendi adıma da konuşuyorum. Bensem de benim. Yani orada öğretmenlik hayatımda birkaç yıl öğretmenlik yaptım çeşitli okullarda. Siyasi yoğunluğumdan çok devam ettiremedim. Bir çocuk eğer suça meyletmişse, hele ki 15-16-17 yaşlarında, tam hayatının bu şey döneminde, burada %100 o çocuk suçlu değil. Burada hani emniyet güçleri, polisler, işte valilik, biz, siyasiler, hani suçlayacak yer ayırıyoruz ya, bence %80 annenin babanın suçu. Kesinlikle. Orada birazcık lütfen kendimize, hani iğneyi batırıyoruz ya her tarafa, biraz da kendimize batırmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle başkanım, çok doğru söylediniz. Hayatınız boyunca vazgeçemediğiniz ilkenizi soracağım ve çocuklarınıza miras bırakmak istediğiniz en önemli değer ne diye sorsam başkan.
1: Tabii miras denince hep maddi bir şeyler gelir akla. Maddi güç. Çünkü hani miras denince direkt çocuklara aktarılan nedir? Annenin, babanın varlığı. Evet, yani. Ben ama böyle görmüyorum. Miras bırakmak denince ilk aklıma böyle hani hoş bir seda diyoruz ya biz. Evet. Şöyle işte ben göçüp gitmişim bu dünyadan. Bir gün hepimiz göçüp gideceğiz. Yani Rabbim iman Kur'an nasip, amin, etsin inşallah. Ama şöyle benim çocuklarım annem dediği zaman işleri böyle bir annem iyi ki bizim annemizsin demelerini isterim. Hani bana şunu bıraktı, şunu şöyle yaptı, bunu aldı değil. Bunların hepsi geçici zaten.
0: Eşya ile değil de yok, anılarla. Yok.
1: Belki bir zenginlik gibi gelir ama bence manevi zenginlik her şeyden önemli. Çocuklarımızın gözünde, kalbinde anne deyince burası titriyorsa işte en büyük, evet, miras. Evet. Bırakacağım şey o olur. Hani böyle gözleri hüzünlenmektense gözleri ışıl ışıl annem diye, evet, söylemeleri benim için en güzel herhalde, onlara miras olur.
0: Evet. Ne güzel buyurdunuz.
1: Yani diğer...
0: Bizim de hepimizin böyle bir hayali olması lazım. Çünkü bıraktığımız evler, arabalar, maddi değerler, onları yeri gelir eğer nasip olmasa, evet, mutlu etmez. Ama mutlu olmayı miras bırakabiliyorsak, evet, belki en kıymetlisi
1: yani,
0: değil mi?
1: Yani siyasette de öyle değil mi zaten? Şimdi biz siyasetin içerisinde olduğumuz için belki biraz örnekler kayıyor ama şimdi biz buradayız. Yarın buradan bırakıp gideceğiz. Çünkü hiçbirimize bura, evet, baki değil. Evet. Hepimize emanet. Yarın, evet, öbür gün bu emanetleri vereceğiz. Yerimize gelen arkadaşlara Allah kolaylık versin. Her zaman yanınızdayız diyeceğiz, çekeceğiz. Şimdi burada nedir bizim kastımız? Hoş bir seda bırakmak. Geri, Meral Başkan Allah razı olsun. Çalıştı, çabaladı. Hizmet etti. Gönüllere dokundu. İşte en güzel şey benim için bu. Diğer hususta da diğer bir sorunuz vardı. İlkem.
0: Evet.
1: Aslında benim hep olmazsa olmazım güvendir. Benim için güven çok önemli. Güvenilir bir insan olmak çok kıymetli. Birine güvenmek de çok önemli. Çok. Bu benim için çok önemli bir değer.
0: Başkanım bundan yıllar öncesine geçmişe gitme ihtimali olsaydı, o geçmişteki Meral Koşar'a ne derdiniz? Yani neyi tavsiye ederdiniz? Aman şuna dikkat et der miydiniz?
1: Geçmişten çıkamayız şimdi.
0: Bir cümle. Aklınıza ilk
1: şimdi şey. Geçenlerde işte bir öğretmen çocuğu olunca hali Anadolu'nun, evet, çeşitli köylerinde öğretmenler tayin çıkıyor, gidiyor. Evet. Okulun lojmanına yerleşiyor. Evet. Küçücük lojman. Okul kapı önünde. Babam da çok köy köy dolaştı. Biz de küçüğüz tabii. O köye gittim ziyarete. Tabii ki hayatımın ilk 6 yılı orada doğmuşum. 6 yaşındayken falan taşınmışız. Tabii ki öyle babamı duyunca hep böyle bir tanıdılar. Çok da mutlu oldular. Hocamın kızı, hocamın kızı diye sarıldılar. Hayal meyal o günler geldi aklıma. Hani şöyle o okulun bahçesinde oturduğum, koşup oynadığım, lojmana baktım böyle. İnsanın içinde hep böyle bir şeyler kaynıyor. Buruklu oluyor, mutlu da oluyor, seviniyor da. Oraya bakınca hep güzel şeyler aklıma geldi. Geçmişe bakınca elhamdülillah hayatımızda böyle şu da olsun bu da olsun deyip eksik bir şeylerimiz oldu mu mutlaka olmuştur. Hepimiz bir neslin çocuklarıyız, gençleriyiz. Belki alamadığımız, yetemediğimiz, gidemediğimiz çok şey olmuştur. Ama geçmişe gittiğimde hani değiştirmek istediğim ne vardı dediğimde belki sadece şunu söylerim. Keşke biraz daha kendine vakit ayırsaydım. Geçenlerde o muhabbeti de söylemek istiyorum. Kızım dedi ki bana, izliyorsa o da güler şimdi. Anne dedi, ünlü bir hani böyle bir şey olsan, insan olsan ne olmak isterdin dedi. Çok ünlü bir ressam olmak isterdim dedi. Çünkü ben resim yapmayı da çok seviyorum. Bir dönem yağlı boya tablosu falan yaptım ama biraz vaktim olmadığı için çok zaman ayıramadım. Ünlü, ya anne dedi, ya başka hayaller kurmuyor musun? Yok dedim, ben dedim ünlü bir ressam olmak isterdim. Benim babam da resim yapmayı çok severdi. Belki oradan gelen bir şey. O yüzden belki küçükken her istediğimiz olmadı. Gençken olmadı. Hayallerimiz olmadı. Belki o anlamda çocuklarımıza ben yaşayamadım yaşasın, yapamadım yapsın şey yapıyoruz ya.
0: Evet.
1: Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. En çok da zaten şu an onu yapıyoruz sanıyorum. Ama geçmişe dönersem de herhalde yine dediğim gibi biraz daha kendime vakit ayırmaya isterdim.
0: Belki hepimizin de ihtiyacı var başkanım ona. Böyle bir hani geçmişte ben bu soruyu size sormaya hazırlarken ben olsam ne derdim mi? 3 aşağı 5 yukarı aynı cevap.
1: Evet.
0: Gerçekten.
1: Hani hayata yetişelim derken evet. Hepimiz öyle değil miyiz zaten? Evet. Kime sorarsanız biraz hayata yetişeyim, işte koşturayım, şunu yapayım. Kendimizi es geçiyoruz bazen. Kendimizi bir kenara bırakıyoruz.
0: Buradan kendimizi de ihmal etmeyelim diyelim inşallah.
1: İnşallah.
0: Bize tesadüf eden kişi, onu da söylemiş i̇nşallah. Olalım. Başkanım ağzınıza yüreğinize sağlık. Bu arada onlarca destek mesajı
1: ve
0: mesajı aldık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Her birine ayrı ayrı teşekkür
1: ederim. Ben buradan ediyorum. Da müsaadeniz olursa zikretmek isterim.
0: Ben sizin hem çalışma arkadaşlarınıza çok mutlu ediyorum. Maşallah o arkadaşlara. Buyurun.
1: Sağ olsunlar. Her biri benim için çok kıymetli. Benim yol arkadaşım, dava arkadaşım. Biz orada bir aile oluyoruz aslında. Evet, bir kardeş oluyoruz. 16 ilçemde 16 kadın kolu başkanım var. Onların yönetimleri var. Kendi yönetimim var. Yönetimdeki arkadaşlarım, ben artık yönetim kurulüyelerim demiyorum. Yol arkadaşlarım diyorum. Evet. Her biri ayrı alanda, beni yalnız bırakmıyorlar. Her biri destek oluyor, yanımda oluyor. Birlikte yol yürüyoruz. Hep beraber 16 ilçe, 714 mahalle, tüm teşkilatlarımızla biz bu davaya baş koyduk. Ve hep beraber bu dava için yürüyeceğiz. Her biri çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Bir kadın demek, hani aile demek, ev demek, ama bu kadınlar hem ailelerini güzel bir şekilde ilgileniyorlar, çocuklarını büyütüyorlar, hem de burada verilen emaneti yerine getirmeye çalışıyorlar. İşte kadının gücü burada ortaya çıkıyor. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Bizi izleyen, izlemeyen her bir kardeşime, vatandaşlarımıza buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimi iletmek istiyorum.
0: Evet. Başkanım, programımızın sonuna geldik. Son format gereği de.
1: Çabuk geçmiş. Ben de aslında yeni oturduk gibi.
0: Ya gerçekten yani çok samimi bir muhabbet oldu. Çok güzel bir program oldu. Tabii son geleceğe satırlarımızı yazacağız inşallah. Bundan yıllar sonra belki de hiç görmeyeceğimiz gençlere, torunlarımıza, akrabalarımıza mektup yazıyor olsak ve onların da okuyacağını bilmiş olsak böyle ilgili satırlar nasıl olurdu başkanım?
1: Valla zaten siz arayıp da ismini söyleyince kendi çapına böyle bir bunu düşündüm. Geleceğe mektup ne yazabilirim?
0: Evet.
1: Kafamdan yorumladım. Böyle her aklıma geleni not aldım, yazdım. Aslında ne desem az kaldı. Yani böyle onu diyeyim, bunu diyeyim yetmiyor ki. Burada satırlar, sayfalar belki yetmeyecek. Sadece şu kısacık şeyi söylemek isterim. Buradan okumak isterim aldığım notlarımdan, eğer müsaadeniz olursa. Özellikle geleceği derken gençler geliyor aklıma. Evet. Hani biz gençlerle birlikte geleceğimizi gençlerimize emanet edeceğiz. Belki daha çok onlara yönelik hep gelecek düşünüyoruz. Aslında gelecekte yaşlarımız da olacak, çocuklarımız da olacak, gençlerimiz de olacak. Ama gelecek deyince hep gençler geliyor aklımıza. Evet, o yüzden şöyle kısacık şurada aldığım notları okumak isterim müsaadenizle. Sevgili kardeşim, eğer bu satırları yıllar sonra okuyorsan umarım hala hayal kuruyorsundur. Çünkü insan ayakta tutan en büyük güç vazgeçmediği hayalleridir. Bugünün gençlerine de bir not bırakmak istersem, kimsenin size yapamazsın demesine izin vermeyin. Kendinizi başkalarıyla değil, dünkü halinizle kıyaslayın. Çok okuyun, çok çalışın, çok gezin, çok dinleyin. Ama en önemlisi, iyi bir insan olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hayat her zaman istediğiniz gibi gitmeyecek. Yorulduğunuz, düştüğünüz, hatta vazgeçmek istediğiniz günler olacak. İşte o günlerde neden yola çıktığınızı hatırlayın. Çünkü başarı hiç düşmemek için değil, her düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmek içindir. Teknoloji değişecek, şehirler değişecek, dünya değişecek. Ama dürüstlük, merhamet, emek, vefa hiçbir zaman değerini kaybetmeyecektir. Geleceği bekleyenlerden değil, geleceği inşa edenlerden ol. Çünkü yarın bugünden cesaretle adım atanların eseridir diyorum ve sevgilerimi sunuyorum her birinize.
0: Ağzınıza yüreğinize sağlık.
1: Diyecek çok şey var tabii ki ama
0: mektubu ben gelecekte almış olsam
1: tabii ki size yönlendiririm.
0: Motivasyon olur.
1: Gelecek inşallah, bilmiyorum tabii ki. İnşallah küçük de olsa faydamız olmuşsa, gençlere dokunabilmişsek, gönüllere dokunabilmişsek bizim için en kıymetlisi o. Her şey gelip geçici. Can bile emanet.
0: Evet.
1: Can bile emanet. Makamlar, mevkiler, koltuklar, her şey emanet. O yüzden emaneti kaybetmeden kıymet bilmek lazım. Gençlerimize de bu gençlik çağlarını kaybetmeden kıymetini bilmelerini diliyorum. Hiçbir zaman vazgeçmemelerini istiyorum. Ve yine söylüyorum, hayal kurun ve vazgeçmeyin. Ve gökyüzüne bakın.
0: Çok güzel. Müsaadenizle kapatıyoruz programı.
1: Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Davetiniz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
0: Kıymetli dostlar, geleceğe mektuplarda bu hafta çok kıymetli bir konuğumuzu, AK Parti Kadın Kolları Başkanımızı Sayın Meral Koçar Hanımefendi'yi misafir ettik. Çok güzel, samimi bir program oldu. Ben eminim tekrar tekrar izleyeceğim, güzel notlar alacağım. Ne dedik efendim? Hayal kurmayı bırakmayalım. Çünkü hayal kurmayı bırakırsak aslında çok şeyden vazgeçmiş oluruz. Hayal kurmayı ve gökyüze bakmayı bırakmayalım dedik.
1: Bu da bizim bugünkü
0: mottomuz da bu olsun. Efendim, Allah ömür verir de haftaya yine karşınızda olursak o vakte kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberle birlikteyiz. AK Parti milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
5: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum, ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını, hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda, tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
4: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak

0: sınıftan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

nasip ya kısmeti. Bizim kul Ahmet birdenbire oluverdi Ahmet Bey. Ceketse Ahmet Bey'in ceketi. İbreti alem oldu Ahmet Bey.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen de bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
4: Bu pazar yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de bir inşaatın temel harfiyatı sırasından tamamen tesadüfi olarak çıkan bu muhteşem lahitin hikayesini hiç duydunuz mu?
5: Herakles, Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından. Herakles, Latinlerin ve bizlerin daha çok bildiği şekliyle Herkül, Yunanistan'ın en kutsal dağı Olimpos'un bulutlarla kaplı zirvesi, 12 Olimpos tanrısının da yurduydu. Antik Yunan'da tanrılar tıpkı insanlar gibi tasvir edilirdi. Öyle ki insanlar gibi yemek yerler, içerler, sevinirler, üzülürler, öfkelenirler, eğlenirler, evlenirler, aile kurarlar, hatta birbirlerini kıskanırlar, birbirlerini çekiştirip dedikodu yaparlardı. Her yönleriyle tıpkı insan gibiydiler. Bir farkla ölümsüzdüler. Belki de onları insanlardan ayıran en önemli fark ölümsüzlükleriydi. Aslında Yunan tanrıları varoluş şekillerini ve neredeyse sahip oldukları tüm özelliklerini birebir Sümerler, Babiller ve eski Mısır'dan almışlardı. Antik Yunan döneminde Olimpos Dağı'nın muhteşem manzarası eşliğinde yaşayan soylu ve asil sınıflar Olimpos Dağı'nın tamamen bir panteon, yani tapınak alanı haline gelmesiyle buralardan Atina düzlüklerine inmek zorunda kalmaları sonucu diğer sınıflarla bir arada yaşamaya başlamaları aslında demokrasinin de ilk temelleriydi. Üç tanrı Olimpos'un asıl kraliyet ailesini oluşturur. Tanrıların kralı Zeus, eşi ve evlilik tanrıçası kıskanç Hera, Zeus ve Hera'nın evliliğinden doğan tanrıça Athena. Zeus'un kaçamakları da olur. Gayri resmi evliliklerinden gayri meşru çocukları da olur. Zeus'un bir ölümlü prenses olan Alkmen ile olan kaçamağından dünyaya gelen Herakles, yani Herkül, işte bu yüzden ölümlüdür ve bundan dolayı da yarı tanrıdır. Kıskançlığı çılgınlık düzeyinde olan Zeus'un eşi Hera, bu gayrimeşru ilişkiyi öğrenir öğrenmez Herakles'i öldürmek için beşiğine iki yılan yollasa da bebek Herakles ikisini de kolaylıkla öldürür. Ancak Hera'nın Herakles ile uğraşması ömrü boyunca hiç bitmez. Herakles, Hera tarafından sürekli büyülere maruz kalır, türlü hastalıklar musallat olur. En sonunda da çılgına dönen Herakles, geçirdiği bir cinnet anında kendi ailesini tamamen katleder. Daha sonra yaptıklarının farkına varsa da iş işte çoktan geçmiştir. Yaptıklarından kendini affedebilmesi için Delfiyo bilicisine başvurur. Bilici ona suçlarından ve tüm günahlarından arınması ve ölümsüzlüğe ulaşması için Miken kralı Eurystheus'a gidip uzun bir süre onun hizmetine girmesi ve kralın her istediğini de yerine getirmesi gerektiğini söyler. Eurystheus ise Herakles'ten 12 iş yapmasını ister. İşte buna kaynaklarda Herakles'in 12 görevi veya 12 işi denir. Sırasıyla bunlar Nemea aslanını öldürmesi, Hidra ejderini öldürmesi, Kerberos'u ölüler ülkesinden çıkarması gibi. Artık bu bilgilerden sonra asıl konumuza gelecek olur isek, Kayseri Melikgazi ilçesi, Seyit Gazi Mahallesi yakınlarında 1991 yılında yapılan bir inşaatın temel kazısında toprağın 3 metre altında bulunan bu çok önemli Herakles, yani Herkül lahiti, günümüzde Kayseri Kalesi içindeki Yeni Arkeoloji Müzesi'nde kendisine ayrılan özel bir mekanda tüm ihtişamı ile sergilenmektedir. Lahit yüzeyine yukarıda anlatılan 12 görev de sırasıyla muhteşem bir şekilde işlenmiştir. Şimdi Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne gidip müzeyi ağır ağır gezerken Herakles lahiti önüne geldiğinizde lahiti bir de bu bilgilerle incelemek eminim çok daha keyifli olacaktır. Hatta sizlere bir sır daha vereyim. İlk görevden son göreve doğru ilerlerken ölümlü ve yarı tanrı Herakles'in gitgide de yaşlandığını fark edeceksiniz.
4: Şimdi tüm bu anlatılanların ışığında bu muhteşem lahedi yerinde görmek için Kayseri Müzesi'ni mutlaka ziyaret ediniz.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen de bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını, hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan, yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: Kayseri'de bir rezidansta erkek arkadaşı tarafından balkondan itilen Selin Gökhan hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise olayın ardından işlediği cinayeti itiraf ettiği bir video paylaştı. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun gözaltına alındı. Kayseri'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. TFF 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında konuk ettiği Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Sema Yazar'da kaza meydana geldi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum, ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını, hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda, tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camikebir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: eşine yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
1: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemli kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun içinde 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
0: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır." dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camikebir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler,

0: trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Radarın rotası.
2: Radarın rotasından herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamızda Kayseri'nin şelaleler diyarı Yahyalı'ya uzanıyor. Göz alıcı ihtişamıyla büyüleyen Derebağ Şelalesi'ne konuk oluyoruz. Yaz kış demeden gürül gürül akan buz gibi suları 30 metre yükseklikteki bir mağaradan süzülerek derin bir vadi boyunca ilerliyor ve Yahyalı'nın bereketli topraklarına hayat veriyor. 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilen bu doğa harikası, özellikle yaz sıcaklarında serinlemek isteyen ve doğanın kalbinde nefes almak isteyenler için adeta biçilmiş bir kaftan. İlçeye sadece 10 kilometre, Kayseri şehir merkezine ise 90 kilometre mesafede yer alan Derebağ, sadece eşsiz manzarasıyla değil, zengin tarihi ve çevresindeki doğal güzellikleriyle de huzur arayanları kendine çekiyor. Peki Derebağ Şelalesi'ne nasıl ulaşılır? Derebağ bölgesine özel aracınızla keyifli bir yolculuk yaparak kolayca ulaşabileceğiniz gibi ilçe merkezlerinden kalkan toplu taşıma araçlarını veya düzenlenen doğa turlarında tercih edebilirsiniz. Peki Derebağ Şelalesi'nde sizi neler bekliyor? Suyun dinlendirici melodisi eşliğinde mesire alanlarında aileniz ve dostlarınızla vakit geçirebilir, farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlarda yürüyüşe çıkabilir veya bisiklet sürebilirsiniz. Eşsiz kareler yakalayabilir ya da çadırınızı kurup yıldızların ve şelale sesinin altında unutulmaz bir gece geçirebilirsiniz. Yolunuz Yahyalı'ya düşmüşken bölgenin asırlık simgesi tarihi Ulu Cami'yi ziyaret edebilir, yörenin nefis lezzetlerini tadabilirsiniz. Ve tabii ki Derebağ'ın şifalı sularıyla beslenen, aromasıyla dünyaca ün kazanmış o lezzetli kıtır kıtır Yahyalı elmasının tadına bakmayı sakın unutmayın. Ruhunuzu dinlendirmek ve doğayla baş başa kalmak istiyorsanız, rotanızı bu hafta Derebağ Şelalesi'ne kırın. Radarın rotası haftaya yepyeni keşiflerle devam edecek. Kulaklarınız bizde olsun. Sevgiyle kalın.
1: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Bir erkeğin başarısı bir kere alkışlanmalı ama bir kadının başarısı 10 kere alkışlanmalı. Ben başardım mı? Evet, ben hayalimi gerçekleştirdim. Maddi manevi zorluklar içerisinde gerçekleştirdim. Başardım ben diye söylüyorum.

0: Ben Tuğba Bozkuş. 28 yaşındayım. Yüksek inşaat mühendisiyim. 3 üniversite mezunuyum. 5 çocuklu bir ailenin 4. çocuğuyum. Babam işçi, annem ev hanımı. İlkokul zamanlarında matematik öğretmenim Mehmet Yıldırım sayesinde başladı ve hayallerimi gerçekleştiriyorum. Bunun gururunu yaşıyorum. Çünkü hayalimdeki mesleği kazandım. Fakülte ikincisi olarak bitirdim üniversitemi. Diğer üniversitelerimde de ciddi başarılarım oldu. Fakülte üçüncülüğüm ve fakülte birinciliğim gibi. Kendi alanımda uzmanlaşmak istediğim için yüksek lisans yaptım. Şu an yüksek inşaat mühendisiyim. Nasip olursa doktorayı da yapacağız bu sene. Mehmet Yıldırım, kulakları çınlasın hocamın. Bana sınıfın ortasında çok kıvrak zekaya sahip olduğumu ve bu mesleği çok güzel bir şekilde icra edebileceğimi söyledi. Ben bir kadın inşaat mühendisiyim. Hem mühendisliğin sorumluluğu hem de kadın olmanın zorluğu ve sorumluluğu içerisindeyim. Nice yollardan, zorlu yollardan geçtim. Düşe kalka bu noktalara geldik. Evet, biraz zorlu bir yoldu ama başardım mı? Şöyle düşündüğümde evet ben başardım. Ama hala nice hayallerim var ve daha en başındayım. Bunlar için çok emin adımlarla ilerliyorum. Lise hayatım bittikten sonra üniversite hayatıma başladım. İlk üniversitem inşaat mühendisliği bölümü. İnşaat mühendisliği bölümü okurken ayrıyeten iki farklı üniversite daha okudum. Toplam 3 üniversite mezunuyum. Üniversite hayatım bittikten sonra 3 farklı özel bir firmada işe başladım. Tabii 3 farklı firmadan önce çok büyük bir firmada kabul aldım. İmkanlar doğrultusunda ve kız evladı olmamın dezavantajı mı desem, eksikliği mi desem ya da toplumun sınırlandırmaları mı desem, algıları mı desem gönderilmedim. Dışarı gittiğimde nice zorluklar yaşayacağımı düşünerek anne ve babamın izni olmadı diyeyim. Biraz dik başlı bir insanım. Başarıyı elde edebilmek için bütün yolları denedim. Bütün imkanları zorladım. Birilerine benim örnek olmam gerekliydi. Bunlar kardeşlerim ve dışarıdaki kadın mühendislere, kadınlara aslında benim örnek olmam lazımdı. Zorladım, ikna ettim ve şu an mesleğimi icra ediyorum. Nice güzel hayallerim var. Bunları gerçekleştirmek için dediğim gibi emin adımlarla ilerliyorum. Bir kadın olarak inşaat mühendisi olmanın gerçekten ciddi zorlukları var. Çünkü mesleğimizde erkek rolü çok fazlaca mevcut. Ben hem şantiyeciyim hem ofis elemanıyım. Ofis artı şantiye. Projede çiziyorum, projede uygulatıyorum. Sahaya gittiğimde yani şu bakışlardan bir kurtulamadım. Kadın bir mühendis bunu yapabilir mi? Bizlere söz geçirebilir mi tarzında? Ama ben bu algıyı 4 yıldır yıktığımı düşünüyorum. Kendi adıma ve benden sonraki gelen kadın mühendisler adına. Evet, kadın her şeyi başarır. Kadın istediği her noktada en güzel noktalara ulaşabileceğini düşünüyorum. Kadın nice sorumlulukları varken, nice sıfatları varken, nice güzel başarıları elde edebileceğini düşünüyorum. Kadın en başta anne, kadın evlat, kadın kardeş, kadın dışarıda yönetici, kadın dışarıda üretken, kadın içeride üretken. Bizler bu kadar sıfatın içerisinde başarıyı nasıl elde edebiliyoruz? Bence çok büyük bir başarı. Söylediğim şöyle bir cümle var. Burada ifade etmek istiyorum. Bir erkeğin başarısı bir kere alkışlanmalı ama bir kadının başarısı 10 kere alkışlanmalı. Tabii ki sayılar olayın akışı halinde söylenen sayılar ama burada amacım kadının başarısının önemini ifade etmek. Küçüklüğümden beri anneme, hayatımdaki en değerli kadına bir ev yapmak hayaliyle aslında bir anda gerçekleşti. Başarıyla aslında insanımız parayı doğru orantı olarak görüyor. Kesinlikle başarıyla parayı doğru orantılı olmamalı. O zaman şöyle bir algı oluşuyor. Zengin insanlar başarılı, fakir insanlar başarısız gibi oluyor. Durumu şöyle ifade etmek istiyorum. Başarı dediğimiz şey bir çocuğun ilk adımı başarıdır. Nice zorluklar yaşayıp, nice engebeli yollarda yürüyen, nice olumsuz durumlarla karşılaşan bir insanın hayalini bir nebzesini bile gerçekleştirmesi başarıdır. Peki konuk olarak ben buradayım. Ben başardım mı? Evet, ben hayalimi gerçekleştirdim ama ben daha en başındayım. Hayalimi gerçekleştirmek için daha nice yollarım var. Ben bu yolda evet yoruldum. Biraz yorgun hissediyorum kendimi. Maddi manevi zorluklar içerisinde gerçekleştirdim. Ailemin maddi olarak özellikle desteğini, manevi konuda da bazı noktalarda desteğini göremedim. Birçok şeyi kendim başardım. Üniversite zamanları çalıştım. Üniversiteyi bitirdikten sonra staj yerimi, daha sonra işe başlama konusunda, iş yeri bulma noktasında bu noktada kendim gerçekleştirdim. Yüksek lisansımı yaparken, farklı şehirlerde işler gerçekleştirirken bunları hep tek başıma yaptım. Önünüze hangi engeller çıkarsa çıksın, asla vazgeçmeyin. Nice başarısızlıklar yaşayacaksınız. Emin adımlarla, emekle, gayretle, sabırla, başarıyı elde edene kadar ilerleyin. Bir başkasının çizdiği sınırlar içerisinde bulunmayın. O sınırları siz belirleyin. Ve asla pes etmeyin, hayallerinizin peşinden emin adımlarla ilerleyin.
1: Nasıl başardım sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemli kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını, hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye ünvanına layık görülen Suriçi Camikebir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: Kayseri'de bir rezidansta erkek arkadaş tarafından balkondan itilen Selin Gökhan hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise olayın ardından işlediği cinayeti itiraf ettiği bir video paylaştı. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun gözaltına alındı. Kayseri'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. TFF 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında konuk ettiği Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Sema Yazar'da kaza meydana geldi.
0: Radyo Radar 91.8.

çıkaramazsın.

yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemli kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını, hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamı

0: tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camikebir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
5: ...91.8 Radyo Radar'da sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın ilk konuğu Nesrin Sipahi olacak. Sanatçı 29 Ekim 1934 tarihinde İstanbul'un Yeşilköy semtinde doğdu. Yeşilköy İlkokulu ve Bakırköy Ortaokulu'ndan sonra sanat okulunun moda ve biçki dikiş kursuna devam eden sanatçı, İngilizce öğrenmek için bir Amerikan okuluna devam etti. Önce klasik batı müziği ve şan dersleri alan Nesrin Sipahi'nin, klasik Türk müziğine olan yeteneği İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda hocası Ahmet Nuri Canaydın tarafından fark edildi ve Şerif İşçi'den ders almaya başladı. Şimdi bestesi İrfan Özbakır, güftesi Mehmet Erbulan'a ait "Ömrümce Hep Adım Adım" şarkısını Nesrin Sipahi'den dinliyoruz.

Müziğe olan yeteneğinin genç yaşta farkına varan sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda öğrenim gördüğü sırada Şerif İşçi'den Harbiye'de bestekarın İstanbul Radyosu'nun karşısındaki evinde dersler almaya başladı. Bu süreçte İstanbul Radyosu'nda bazı kayıtlara katılan sanatçı, Ankara Radyosu'nda stajyer sanatçı mülakatının yapıldığını öğrenince, ağabeyinin ve ablasının Ankara'da yaşadığı bu dönemde sınava girdi ve başarılı oldu. 1953 yılından itibaren Ankara Radyosu'nda çalışmalarına başlayan, düzenlediği Anadolu konser turnesinin ardından 68 yılında çıkardığı Bebek, Arkadaşımın Aşkısın ve Yunus Kara Mehmet 45'lik plaklarıyla geniş dinleyici kitlesi edinen sanatçı, davet edildiği ülkelerde de ismini duyurdu. Şimdi bestesi Selahattin Pınar, güftesi Vecdi Bingöl'e ait Geçti Ömrüm, Yine Ben Hala O Bin Dert İleyim şarkısını Nihavend makamından Nesrin Sipahi'den dinliyoruz.

İstanbul Radyosu'nda münferit programlara çağrılırken, açılan sınava girerek 1953 yılında TRT Ankara Radyosu'nda kadrolu sanatçı olarak göreve başladı. Radyo girişini ağabeyi olan tiyatro sanatçısı Nihat Akça'nın o zamanki eşi tiyatrocu Yıldız Kenter'in teşvik ettiğini ifade eden sanatçı, Ankara Radyosu'nda Ankara Devlet Konservatuvarı'nın hocalarından ders gördü. Radyoda Ferit Ruşen Kam, Refik Ahmet Sevengil, Halil Bedi Yönetken, Supi Ziya Özbekkan ve Ekrem Güneyder'den de istifade etti. Şimdi bestesi Erol Sayan, güftesi Mehmet Gökkaya'ya ait Kalbe Dolan O İlk Bakış Unutulmaz şarkısını Nihavend makamından Nesin Sipahi'den dinledi.

Klasik Türk müziği şarkıcısı olarak uzunca bir dönem gazinolarda az solistlik yapan sanatçı, 68 yılında tarzının dışına çıkarak popüler müzik tarzında birer aranjman olan Bebek ve Arkadaşımın Aşkısın adlı şarkıları da söyledi. Azerbaycan'daki tek konserini 1970 yılı Haziran ayında o zamanki Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de verdi. 25 yıl aradan sonra 29 Ekim 2016'da Cemal Reşit Bey konser salonunda konser veren Nesrin Sipahi doğum gününü de sahnede kutladı. Müziğe katkılarından dolayı 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülüne layık görüldü. Şimdi bestesi basmacı Abdi Efendi'ye ait Senin Aşkınla Çak Oldum şarkısını Rast makamından Nesrin Sipahi'den dinliyoruz.

popüler eserleri sıklıkla seslendirmekle birlikte sanatçının klasik eserlere özel bir önem atfettiği, özellikle neoklasik dönem eserlerini oldukça doyurucu bir şekilde icra ettiği kaydedilmelidir. Sanatçının Türk Sanat Müziği'nin 12 Pırlantası başlıklı albümü, Kutsi Erguner yönetiminde hazırlanan ve Paris'te yayınlanan bir albümü ve Osman Nihat Akın'ın En Seçme Eserleri başlıklı albümü, seçkin saz sanatçılarıyla hazırlanması, geleneksel icrayı ve sanatçının musiki zevkini yansıtması itibarıyla diğer çalışmalarından ayrılır. TRT Arşiv programlarında sanatçının başkaca geleneksel icraları da düzenli olarak yayınlanmaktadır. Şimdi bestesi Ali Rıfat Çağatay, güftesi Orhan Seyfi Orhon'a ait Sarahaten Acaba şarkısını Nihavend makamından Nesrin Sipahi'den dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımız Perihan Altındağ. Perihan Altındağ 5 Mayıs 1925'te annesi Erzurumlu Hayriye Hanım, babası Nurettin Behiç Bey olarak babasının görev yeri olan Amasya'da dünyaya geldi. 1939 yılında yaşı küçük olmasına rağmen kendisi için çıkarılan özel bir izinle Ankara Radyosu'nda sanat hayatına başladı. 1945 yılında Emin Sözer'i ile evlendi ve 1947 yılında gazinolarda çalışmak amacıyla İstanbul'a geldi. Şimdi bestesi Sedat Öztoprak'a ait Ne Çok Çektim Hasretini Bir Bilsen şarkısını Suzinak makamından Perihan Altındağ'dan dinliyoruz.

Aynı yıl yani 1947 içinde kendi adını taşıyan, ileride Casablanca olarak isim değiştirecek olan Perihan Gazinosu'nda sahneye çıktı. Tepebaşı, Turkuaz, Kristal, Bellevue, Küçük Çiftlik gibi gazinolarda uzun süre çalıştı. 1949 yılında TRT İstanbul Radyosu'nun açılmasıyla bu kırımda 60'lara kadar görev yaptı. 82 yılında serbest sahne çalışmalarına kendi isteğiyle son verdi. 82 yılında serbest sahne çalışmalarına kendi isteğiyle son verdi. Şimdi güfte ve bestesi Sadi Hoşses'e ait. Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor şarkısını Nihavet makamından Perihan Altındağ'dan dinledim.

biri kız, diğeri erkek çocuğu sahibi olan sanatçı, aynı zamanda Neriman Altındağ Tüfekçi'nin de ablasıdır. Estergon Kalesi, sevmediklerinle gönül avutma, güzel bir göz beni attı, aman avcı vurma beni gibi şarkılarla ünlenen sanatçı, sesinin güzelliğinin dışında düzgün Türkçesi ve konuşmasıyla da tanınmıştır. 7 Nisan 2008 tarihinde Erenköy'deki evinde sabah saatlerinde hayata gözünü yuman sanatçı, cenazesi Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir. Şimdi bestesi Şükrü Tunar, güftesi Osman Nihat Akın'a ait Gurbet Elde Her Akşam Battı Bağrımda Güneş şarkısını Hüzzam makamından Perihan Altındağ'dan dinliyoruz.

Bugünkü kapanış sanatçımız Melih Atpars. 1918 yılında Fatih'te doğan sanatçının babası İsmail Hakkı Bey, annesi Zehra Hanım'dır. İlkokul çağlarında müziğe olan ilgisini fark eden ailesi tarafından Kanuni Mustafa Bey'den nota ve usul dersleri aldırılmıştır. Ardından Darut'ta ilim-i musikiye devam ederek Udi Fahri Kopuz'dan ut ve makam dersleri alan sanatçı, 1944 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınavda başarı göstererek solist olarak çalışmaya başlamıştır. 1948 yılında Hüzzam makamındaki Avare Gönül Yine Sensiz Hicrana daldı ve Gamlı Hazan gibi birçok bestesi bulunan sanatçı, Emel Sayın ve Bülent Ersoy gibi birçok sanatçının da hocalığını yapmıştır. Sanatçı Melih Atpars, 11 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybeder. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün de Türk sanat müziğimizin bestesiyle, güftesiyle sanatçılarımızla birlikte sizlerin karşısında olduk. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
3: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
2: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi. en iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye ünvanına layık görülen Suriçi Camikebir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: 38 saniyede bugün.
5: Kayseri'de bir rezidansta erkek arkadaşı tarafından balkondan itilen Selin Gökhan hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise olayın ardından işlediği cinayeti itiraf ettiği bir video paylaştı. Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun gözaltına alındı. Kayseri'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. TFF 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında konuk ettiği Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Sema Yazar'da kaza meydana geldi.
4: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum, ki bu içerisinde

0: etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet

0: Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
1: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını, hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
0: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
2: Radyo Radar 91.8.

aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sus.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen de bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki Pijak'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya gireceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25

0: yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır, dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camike bir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş, suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı, AK Parti Kayseri İl Binası'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çerçeve yasası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cıngı şunları söyledi.
2: Çok kapsamlı ve sınırları çizilmiş şekilde hareket sahası olan yasa çıkardık meclisten. Yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Terörle mücadele kanunumuz ancak Türkiye'de devletimizin oluşturmuş olduğu komisyon, tamam terör örgütü, daha da önemlisi kanunun lafzında da geçtiği şekliyle KCK dediğimiz, PKK'nın da bağlı olmuş olduğu o çatı kurum ki bu içerisinde biliyorsunuz YPG'yi, PYD'yi, kadın yapılanmasını hatta İran'daki PJAK'ı da içerisine alan bir kapsamda tüm terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak, bambaşka bir vizyon, bambaşka bir motivasyon getirecek bir kanun olacak diye dua ediyoruz. Artık 86 milyonun tamamının potansiyelini bu ülkeye kanalize etmemiz lazım. 7 coğrafi bölgemizin tamamının en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, en güneyine güvenlik endişesi taşımadan yüksek bir moral motivasyonla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığı çatısı altında bu ülkeye kazandırmamız lazım. Çok kaybettik. İşte bazı resmi veriler 2.3 trilyon dolarlık bir maliyetinin olduğunu söylüyor. Bunun psikolojik, kültürel, sanayi yani getirilerini de düşünecek olursanız herhalde bu parayla falan ölçülemeyecek bir boyuta ulaşacak. Artık bundan sonra milli kimliklerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinin ayrıştığı bir safhaya geleceğiz ve hepimiz devletimizi güçlendirmek, yüceltmek, milletimizin 86 milyonluk bir coğrafyada refahını artırmak için çaba sarf edeceğiz. İçimiz ferah bu noktada.
1: Kayseri Valiliği'nde hayırsever Nurettin Oruç tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi ile hayırsever Ebu Bekir Bayram, Baykar İnşaat tarafından yapılacak Kur'an kursu için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Melik Gazi ilçesine Adal Grup AŞ tarafından yapılacak olan 16 derslikli yeni ilkokul projesi için Vali Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen törenle protokol imzalandı. Pınarbaşı ilçesine atanan Kaymakam Emrah Bayram göreve başladı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarıp 25 yılda ortaya koyulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır." dedi. En iyi tarihi alan dönüşümü yapan belediye unvanına layık görülen Suriçi Camikebir kentsel dönüşüm projesinde ilk etap tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm esnaflara teslim edildi. Kayseri'den 3 takımın da bulunduğu Kadın Voleybol 2. Ligi 2026-2027 sezonunun fixture çekimi yapıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.